0: Sıradaki şarkı. Bakalım Aykut bugün ne bilgiler verecek diyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Şeyke

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

açılacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: listede moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana az bulutlu ve açık 36. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 41. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.

0: 12 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın yavru kurtlarım. Günaydın. Güzel bir gün olsun. Aman efendim 3 Ağustos 2026'yı mı konuşuyormuşuz? Maşallah ya. Ağustos ayı çok hareketli bir ay. Hayatımızla ilgili galışmalar çok şiddetli ve heyecanlı olacak. Kendinizi yepyeni güzelliklere ve yepyeni ferahlıklara açacağınız harika bir dönem içinde olacaksınız. Tabii ki enerjiniz tavan ve yolunuz aydınlık olacak. Güneş tutulması var. Hazır mısınız güneş tutulmasına? 12 Ağustos bir güneş tutulmasına hazırlanacağız. Güzel günler çok yakında inşallah. Her şeyin yoluna girdiği, bazen zaman zaman bazı sallantılar yaşanması gerekiyor. Temmuz'da öyleydi. Yaşadık ki aydınlandık, değil mi? Yani dostu düşmanı gördük. Bazı insanlar hakkındaki düşüncelerimiz çok farklıydı belki, ama artık yani bana sorarsanız Temmuz'a giren Aygül'le Temmuz'dan çıkan Aygül arasında çok fark var mesela. Hani bunu Haziran için diyemem, Mayıs için diyemem, Nisan için diyemem ama Temmuz için derim mesela. Yani sizin de öyle mi bilmiyorum. O zaman aynı biz değilsek. İnsan bak, şimdi denizin kumun yanından bana fotoğraf atıyorsunuz. Bana bunu yapmayın yani. Biz de insanız. Bizim de canımız deniz, kum, güneş, şezlong istiyor. Görmedik daha. Günaydın kıymetli ablam. Bir haftalık tatil bitti. Komşum Mustafa abimle yayladan Tarsus'a iş yerimize gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Galerici diye seslendiğinde kulaklarımızda hep çok gülüyoruz diyor. İyi ki varsın canım benim. Günaydın galericim, günaydın.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: Kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. 0549-204-0104'de. Hadi göreyim bakayım. Bir gelsin. Mesajlar, ne yaparsınız, ne edersiniz, nasıl gidiyor? Ağustos'a nasıl başladık? İşler nasıl ilerleyecek? Ağustos aylıkları konuşalım mı? En çok aslanlar. Şöyle bir şarkı, antidepresan aslanlara gelsin.

0: Halkbay'ın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül'cüm yoldayız, seni dinliyoruz. Gerçekten güzel bir hafta, güzel bir Ağustos olmasını diliyoruz diyen çok insan var. Hepimiz aynı dileklerdeyiz arkadaşlar. İyi olsun, hakkaniyetli olsun, adil olsun. Yaşam hiç düşündüğümüz kadar adil değil. Hakkımızı aramamız, kendi çabamızla bir şeylerin peşinden gitmemiz çok çok çok önemli. Kimse sizin kadar sizi düşünmez, düşünmüyor da, uğraşmıyor da zaten. Mümkün oldukça kendimizin peşinden biz koşacağız.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık mecliste. Kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif sadece PKK ve KCK'yı kapsayacak. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri 3 yıl denetimli serbestlikle bırakılacak. Ayrıca tam da yasa teklifi meclis gündemine gelmeden önce DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun sivil ve tıbbi altyapıya hedef alan ağır bombardımanı sürüyor. Gece yarısı gelen kısa süreli tahliye uyarılarının ardından Gazze'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi ve mülteci kampları hava saldırılarıyla vuruldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerinde. Enflasyon bugün saat 10'da açıklanacak.
2: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana az bulutlu ve açık 36. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 41. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Там яин чувак.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kişinin ailesi eş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın, hayırlı sabahlar Aygül Hanım. Sabah enerji patlaması yaşıyoruz. Helal. Uşak'tan Özgür Çiftçi sıradaki parçayı. Bir mola çay ocağı, çay ocağı ne? Çay ocağı müşterilerine ve Osman Kılınç ve müşterilerine gelsin. Ayrıca Milas'taki çaycı Metin abiye de gelsin.
0: Hadi.
2: O kadar çay dedin ki. Yani o kadar çay dedin ki insanın böyle kalkıp da bir çay içesi falan geldi ya. Ben de ya bir şey yiyesim ya bir şey içesim geliyor. Yani mümkün değil. Aksiyonlar.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı markete aç gidip gereksiz şeyler alanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

0: Efendim radyo D'desiniz. Ay günaydınla günaydın diyorsunuz. Günaydın İlham Terim. Acaba Başak Burcu erkeklerinden biraz bahseder misin diyor. 6 yaşına girecek bir oğlum var. Hadi birazdan.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygücüm Bodrum'dan günaydın. Ay ne özledim Bodrum'u ya. İrfan hani beni götürecekti. Şu İrfan'la konuşur musunuz? Param pulum da yok. Hani yok mu İrfan'ın sponsorlu işlerinden? Beni de sıkıştırsa araya. Ama otel kaydıraklı olacak. Biliyorsunuz benim oğlan kaydırak sever.

0: Kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateş nerede?
1: Radyo D. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Devam ediyor. Mesajlar geliyor. Günaydınlar Aygül'cüm. Ağustos nasıl olacak? Valla Ağustos en çok aslan ve kova burçları için önemli bir kere. Koçlar. Aslanlar da aynı zamanda, yani sizin hayatınızla ilgili devrimsel konular yaşayacaksınız. Gerçekten 20 derecelerde gerçekleşecek olan güneş tutulması bir itibar, bir saygınlık ve yeniden bir yükselişi anlatıyor arkadaşlar. Yani hayatınızda güçlendiğiniz, yeniden yakaladığınız bir yükselişi anlatacak. Şu an biliyorum diyeceksiniz ki Aygül başımıza gelmeyen kalmadı. Sen hangi yükselişten bahsediyorsun? Belki bu şekilde düşünüyorsunuz ama belki de bu başınıza gelenlerin bir yükseliş olması için yaşadığınızı da göreceksiniz.

0: En sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık mecliste. Kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif sadece PKK ve KCK'yı kapsayacak. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri 3 yıl denetimli serbestlikle bırakılacak. Ayrıca tam da yasa teklifi meclis gündemine gelmeden önce DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun sivil ve tıbbi altyapıya hedef alan ağır bombardımanı sürüyor. Gece yarısı gelen kısa süreli tahliye uyarılarının ardından Gazze'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi ve mülteci kampları hava saldırılarıyla vuruldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerinde. Enflasyon bugün saat 10'da açıklanacak.
2: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana az bulutlu ve açık 36. Samsun parçalı ve az bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 41. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Alo, alo. Böyle açıyorlar ya. Alo, alo. Şimdi sorumuz şu. Telefonu ilk açarken mesela açılıyor ya telefon. Alo diye mi açıyorsunuz? Canım, selam. Ne diyorsunuz merak ediyorum. Efendim, nasıl telefon açıyorsunuz mesela? Şimdi sizi arayacağım, bakacağım nasıl açıyorsunuz. He canım. Alo. Alo. Merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakayım telefonu nasıl açıyorsunuz? Bu konu çok önemli bir konu. Bir de şeyi çok hoşuma gidiyor. Telefonu eşinizi, sevdiğiniz birilerini, sevmediklerinizi nasıl kaydediyorsunuz mesela? Çok merak ediyorum. Efendim 0549-204-0104 biraz sizi linleyelim mi? Bir de aynı zamanda bugün bir hediyemiz var. 5 Ağustos 2026'da Derya Bedavacı ve Özcan Deniz konser bileti vereceğim birazdan. Takipte kalın.

0: Aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncaya danış.
2: Ne oluyor diye açarım diyor Aygül. İnsana bağlı demiş. Karşımdaki insana bağlı. Efendim diye açıyorum Aygül'cüm genelde demiş. Aygül iyi yayınlar. Ben Aytap. Denizli'den sevdiklerimi, çiçeğim, kalbim, canımın içi. Sevmediklerimi de gereksiz açma diye kaydederim diyor.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın. Ben telefonu samimi olduklarıma buyurun benim diyerek açarım demiş. Diyor ki Aygül, kocamı reis diye kayıt ettim diyor. Panik olurum diye diyor. Normalde efendim diye açıyorum ama sen arasan alo, alo, lo derim demiş yani. Bana niye lo lo lo? Günaydın, telefonu alo diye açarım Aygül genelde diyor İzmirli Zuhal. 0549 204 0104. Telefonu nasıl açıyorsunuz? Bakayım nasıl açıyor telefonu, bir arayayım şimdi. Bastım, birinizi arıyorum. Bakayım bana telefonları nasıl açıyorsunuz?
1: Efendim.
0: Ay, ay efendiler seni yesin, günaydın.
1: Günaydın Aygül'üm.
0: Günaydın. Nasılsın? Bir tanem, iyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
0: Her şey yolunda mı, ne yapıyorsun?
1: Çok şükür her şey yolunda, iyiyiz. Komik bir insanım, eşimi ve damadımı öyle kaydettim.
0: Damadını 112 Anıl diye kaydetmiş. Böyle evet. De bir kayınvalide kendisi, yükseleni yay. ne olacak zaten, olması gereken hayatım. Damat alıyorsan 112 Anıl.
1: Aynen öyle, kızıma ulaşamadığım an.
0: Anıl'ı arıyoruz. Bir işe yarasın hayatım, bir işe yarasın, öpüyorum seni, görüşürüz.
1: Ben de seni
0: adres yaz, adres hadi. Linliyim
1: seni. Hemen yazıyorum. Hadi.

Efendim, hanım, bey, anne vesaire kim arıyorsa ona hitap ederek açarım. Herkesi linledin ama bana verdiğin ışıltı seti hala gelmedi diyor. Hayatım, hemen kontrol edelim. Kargoyu kontrol edeyim. Her işe ben bakıyorum. Efendim, Ağustos ayı geliyor. Işıl ışıl parlayacaksınız. Bir güneş tutulacak ki. Öyle bir tutulma değil. Öyle bir sahnede olacaksınız ki. Orası öyle bir sahne değil. Sen bir şahinsin, ben garip serçen. Attın kalbime demirden pençe. Biliyorsunuz ki bizim Astromatik ailesinin 5 milyonuncu kez dinlediği şarkısı Bu Gidişat Ne Olacak diye gidişatımız kaydı. Hadi bakalım.

Neyse, sabah sporumuzu da yaptık, oynadık. Bir de şeyi çalıyorduk değil mi biz? Dur şey de var. Bir de vursunlar vardı. Bir turda vursunlar dönüyorduk. Sonra elalarını Allah versin. Ama güzel şarkı. Yani bir kuple bir vitamin, yani grup vitaminden. Bir vitamin alıyor gibiyiz. Şarkı o kadar verimli, o kadar güzel ki. Devam ediyoruz. Oturmuyoruz efendim. Oturmaya mı geldik? Ha, oturmaya mı geldik? Günaydın sabahımın yıldızı. Sen varsın diye Instagram'ı bile kapatmıyorum diyor.

Uzun zamandır aramayan arkadaşım aradı. Le Kupak neredesin diye açtım diyor. Ne kadar güzel bir arkadaş.

0: Aldin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo değil.
0: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
10: Gençlik Kulübü mü?
11: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
14: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
16: Efendim 5 Ağustos 2026'daki Derya Bedavacı Özcan Deniz konser bileti. Birazdan bir soru soracağım. İlk yazanı arayacağım. Sorunun cevabını alacağım ve vereceğim. Hazırsa.

0: Hepinize günaydın. Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: Efendim bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları ağırlıyor olacak. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde öne çıkan konserlerimizi söz etmiştik, bahsetmiştik. 4 Ağustos'ta Saygı Bir Serdar Ortaç, 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı Özcan Deniz, 6 Ağustos Sagopa Kajmer Manga, 7 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi, 8 Ağustos Tiesto, 9 Ağustos Semih Cenk Yıldız Silve, 11 Ağustos Edis ve Gülşen, 12 Ağustos Hande Yener, Levent Yüksel, 13 Ağustos'ta Dedüplüman ve Duman olacak tabii ki. Bu konserlere katılmak için de kazanmak için de Radyo D'yi dinleyebilirsiniz. Şimdi olduğu gibi soruyorum, 5 Ağustos Derya Bedavacı ve Özcan Deniz konseri vereceğim. İstanbul'da arkadaşlar, Festival Park Yenikapı'da gerçekleşiyor. Yer neresi diye soruyorsunuz. Bakın internetten. 0549 204 0104'e ilk yazan kişiye 5 Ağustos Derya Bedavacı ve Özcan Deniz konseri vereceğiz. Konser bileti bir çift kişilik vereceğim. Ama sorum şu. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması hangi burçta? Herkes kendine göre soracak yani. Bu da benim sorum. Tamam. Geldi bir tane bakalım.

Şimdi Soner Bey yazdı bakalım. Merhaba dedi. Arıyoruz Soner Bey'i. Soner Bey aç.

0: çıkmıyor. Bir kere daha çaldırırım Soner Bey. Hayır, çok bir şey yok. Bitti. İkinci sıradaki. Hı. Arıyorum Şeyda Hanım'ı. Günaydın. Şeydacığım günaydın.
1: Günaydın Aygül Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. İstanbul'da mısın?
1: Evet tabii ki.
0: O zaman konsere hazır mısın?
1: Evet.
0: Güneş tutulması hangi burçta?
1: Aslan. 7. evimde.
0: O işleri de biliyoruz diyorsun. O zaman evet, tebrik ediyorum. Kazandın. Hayırlı uğurlu olsun. Seni öpüyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserden bizi etiketle.
1: Ben sizi öpüyorum.
0: Etiketle bekliyoruz. Bay bay.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mükemmel bir Ağustos ayına giriş yaptık. Bir güneş tutulması, bir ay tutulması yaşayacağız. Hayatınızdaki en devrimsel ve kadersel olayları yaşayacağınız bir ay olacak. Hadi bakalım birazdan az sonra.

Şimdi bu itibar ve saygınlık dedik, biliyorsunuz Aslan burcundaki güneş tutulmasının ilk önemli olan konusu, şimdi Aslan burcunda tabii olması ayrı ama bize anlattığı şey saygınlığımız, itibarımızı geri kazanmak, geri almak. Ve gerçek kral ve kraliçelerin ortaya çıktığı zaman, soytarıların ortadan kaybolduğu zaman olarak tanımlayabiliriz. Kendinizi nasıl ortaya koyduğunuz, ne istediğiniz, neye ihtiyaç duyduğunuzun çok önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. Boş işlerle uğraşmamanız gerektiğini söylüyor. Yani altı dolu işlerin peşinde olun. Kendinizi geliştirmek üzerine bazı şeylere atılmanız gerekiyor. Bazı şeyleri yönetmeniz gerekiyor. O zaman kazançlı olacaksınız. O zaman başarılı olacaksınız. Enerjinizi doğru yerlere harcamanız ve kendi sahnenize hazırlamanız gerektiğini de gösteriyor sistem. Aslan burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte. Tabii en çok kimler etkilenecek? Kimler için çok önemli? Bir kere 98 ve 2000 arasında doğduysanız sizin için çok önemli. 77-78'ler için çok önemli. 84-85-86 doğumlular için önemli, hayatlarında kadersel değişimlere yol açacak bir dönemi anlatıyor. Soytarılar gitti çoktan, boş kişilerle işimiz olmaz Aygül diyor. Ya işte bizim işimiz olmuyor da onların bizle işi oluyor hayatım. Yani keşke gönül şey olsaydı, hani dediğin gibi olsaydı. Maalesef olmuyor yani. O kadar fazla soytarı var ki. Ne diyeceksin ki, ne diyebilirsin yani? Önemli olan enerjimizi onlarla bir tutmamamız. Onların hedeflerinden, hani çok sevdiğim bir söz vardır, domuzla dövüşürsen diyor, sen de çamura bulanırsın. Domuzu bırakman lazım çamurun içerisinde, kendi kendine dövünsün, dövüşsün diye. Oraya atabilecek kadar güçlü ve düzgün ahlaklı olman lazım. Çünkü ahlaksızla da savaşamazsın. Yani böyle bir zenginlik mesela, en büyük hayali zenginlik olmuş bir kadınla ya da bir adamla da savaşamazsın. Bu da sizin kalibrenizde olamaz. Bunlar zor şeyler. Yani kiminle aşık attınız, kiminle denk düştüğünüz çok önemli. Yani hepinizin kendi hayatınızda muhakkak böyle şeyleri vardır. Bir rakip gibi gördüğünüz, rekabet içerisinde olduğunuz. Kimi kayınvalidesiyle, kimi annesiyle, babasıyla, kimi kardeşleriyle, kimi ortaklarıyla. Yani yaşamın içerisinde mutlaka rekabet diye bir yer var. Olması da gerekiyor, olacak. Birileriyle aşık atmak diye bir kavram var. Yani aslında bizi besleyen bir şeydir ama doğru insanlarla, doğru kişilerle haddinizi bilerek, haddi bilerek yapmak çok önemlidir. Yani sizin gerçekten o rakibiniz olabilir mi? Anneniz, babanız sizin rakibiniz olamaz. Kardeşiniz sizin rakibiniz olamaz. Çok sevdiğiniz dostlarınız sizin rakibiniz olamaz. Olmamalıdır. Olaylara biraz buradan bakmanız lazım. Ne bileyim, görümceniz sizin rakibiniz olamaz. İşte kayınbiraderiniz rakibiniz olamaz. Bunlara sınırları çizmeniz lazım. O aşamalarda işte o çamur ve domuz felsefesi aslında orada devreye giriyor. Kiminle ne olabileceğinizi çok iyi oturtmanız lazım kafanıza. Bundan bu benim rakibim olabilir mi? Ya da ben bununla gerçekten karşı karşıya kalabilir miyim? Kısımlarını iyi değerlendirin. Bu benim nacizane önerim sizlere. Aslan aslanlığını bilsin. Aslan aslandır çünkü. Hangi tellem bu? Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz?

Aygül ne kadar doğru söyledin diyor. Ben de aynı fikirde katılıyorum sana. Gerçekten bu tutulma, güneş tutulmasının bu olduğunu gördüm diyor. Hiç kimse rakip olamaz arkadaşlar size. Çünkü aslan güneş tutulması bize şunu anlatıyor. Kendini kanıtlamak için her ses çıkarana dönüp bakmaz aslan. Bakar mı? Aslanın büyüklüğü kükremesinden değildir. Ne zaman sessiz kalacağını bilmesidir. Bakın bir aslanın asaleti vardır. Aslanı iyi tanıyın. Dağın zirvesine çıkan kartal aşağıdaki kargaların sesini duymaz. Çünkü hedefi yüksektir. Aslan da aynıdır. Her önüne çıkana meydan okumaz ki aslan. Her havlayana cevap vermez. Her gölgeyi tehdit sanmaz ki aslan. Gücünü ispat etmeye çalışan değil, gücünü yaşayan olur aslan. Hayatta herkes bulunduğu karakter kadar konuşur. Kimi lafla büyümeye çalışır, kimi emekle, kimi başkasını küçülterek kendini büyük gösterdiğini sanır. Kimi ise kendi yolunda ilerleyerek zaten büyüklüğünü gösterir. Aradaki fark budur. Önce hani aslan burcunda güneş tutulması var Aygül, ne olacak? Önce bir aslan burcunu tanıyın ya.

Aygücüm, peki bir şey sormak istiyorum demiş. Senin öyle bir duruşun var ki, çok iddiasız bir iddialılığın var ve gerçek anlamda bunu nasıl sağlıyorsun mesela? Seni görünce kendi içimde Aygül'ü bir kişiyle rakip tutamıyorum mesela. Yani bu benim düşüncem, ben merak ediyorum. Bunun için özel yaptığın bir şey var mı diyor. Sema Hanım çok tatlısın ya, canım benim. Çok şeker. Bilmiyorum hayatım, özel bir şey yapmıyorum. Çünkü herhangi bir rakibim yok. Yani bu kibirli anlamdan, taraftan söylemiyorum. Hani rakip olarak kimseyi görmüyorum. Bir rekabetim tek kendimle. Tek rakibim benim yani. Benden daha kendimi iyi yapmam lazım diye bakıyorum. Bir de öyle çok iddialı olmamak lazım. Yukarıda Allah var yani, neyin iddiasını... ne güzel de söylemiş, iddiasız bir iddialılığın var diyor duruşunda. Ne kadar güzel bir ifade aslında. Aslında öyle olmak lazım tabii. Teşekkür ederim. Bu seni, sen öyle olduğun için beni öyle görüyorsun bence. Haddini bilmek diyelim biz bunu. Ben biraz haddini bilen biriyimdir. İnsanın en büyük erdemlerinden biri olduğuna inanırım. Kendi boyunu bilmeyen gölgesini dev sanır derler ya. Ama gerçekler değişmez. Yani bir kibrit alevi güneşle yarışamaz. Yani sen sabaha kadar o alevi çak. Yani sen güneşsen, güneşsindir, bitmiştir konu. Sen sabaha kadar çakmakları çakıp çakıp, kibritleri çakıp çakıp köşeleri yakmaya çalış. Olmaz ki, güneşle yarışamazsın. Bir damla okyanusa meydan okuyamaz. Sen küçücük bir damlaysan, sen okyanussan ona bitmez, olmaz yani, meydan okuyamazsın. Bir kıvılcım bir volkanı küçümseyemez ki. Yani ve birileri ne kadar konuşursa konuşsun, aslan yine aslandır. Yani sonuç güneş aslan burcunda arkadaşlar, bunu bir fark edin. Hayat sana her zaman ses çıkaran insanlar gösterecek. Seni kıskananlar olacak, yoluna taş koymaya çalışanlar olacak, başarılarını küçümsemeye çalışanlar olacak. Onlara verilecek en güzel cevap tartışmak değildir ki, yürümeye devam etmektir. Çünkü başarı en güçlü cevaptır. Aslında güneş tutulması bunu anlatıyor. Birileri şu an ayağınıza taş koymaya çalışıyorsa zaten bedelini ve vebalini ödeyecek. Kendi ayağına dolanacak. Herkes bulunduğu yerden konuşur. Karakteri kadar düşünür. Ufku kadar görür. Sen ise yoluna devam edersin. Gereksiz tartışmaların içine girmezsin. Çünkü kartal serçe ile uçuş yarışına girmez. Bakın bunu unutmayın. O yüzden boşu boşuna kimseyle tartışmayın. Yani bu net ya, başka bir açıklaması yok yani. Bence böyle duruşunuzla iz bırakın.

Yani arkadaşlar, Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasında anlayacağınız tek bir şey var. Gerçek aslanlar kendilerini ispat etmek için kimsenin onayına ihtiyaç duymaz. Herkes önce haddini bilecek, sonra konuşacak. Aa, işte o kadar.

0: Gül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Başla. 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: İklimsa.
11: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Şimdi mesaj gelmiş. Aygül, kaçırdım. O ne güzel bir konuşmaydı. Ne olur bir daha söyler misin o aslanın rakibi olmaz dediğini? Tabii en çok da bakıyorum, aslan burcu olanların hoşuna gitti. Ya hoşunuza gider tabii. Şimdi şöyle, ne dedik? O zaman hadi başlayalım. Aslanın rakibi olmaz dedik. Çünkü aslan ormanda kendisine ses çıkaran her canlıyı rakibi sanacak kadar kendi gücünden şüphe etmez. Her sese dönüp bakmaz. Her söze cevap vermez. Her meydan okumayı da ciddiye almaz. Çünkü bilir ki insanın da aslanın da gerçek gücü kaç kişiyi susturduğuyla değil, kaç gereksiz savaşa hiç girmediğiyle anlaşılır. Bazen hayatta karşınıza öyle insanlar çıkar ki sizi kendi seviyelerine çekmek isterler. Konuşurlar, küçümserler, arkandan hesap yaparlar, başarılarını değersizleştirmeye çalışırlar. Seni kızdırabilirlerse kazandıklarını sanırlar. Seni kendini savunmaya mecbur bırakabilirlerse seninle eşit olduklarına inanırlar. Oysa herkes senin rakibin değildir. Bir dağın eteğindeki taşla yükseklik tartışmasına girmesi gerekmez, değil mi? Güneş kendisine meydan okuyan bir mum yüzünden daha parlak yanmaya çalışmaz herhalde yani. Okyanus bir bardak suya ne kadar büyük olduğunu anlatır mı? Ve aslan kim olduğunu anlatmak için ormana oturup toplantıya çağırır mı? Çağırmaz. Çünkü bazı büyüklükler anlatılmaz arkadaşlar. Hissedilir, yaşanır. İnsan da bir noktadan sonra bunu öğrenmeli. Her söze yetişmemeyi, her haksızlığa bağırarak anlatmamayı, her küçümseyene kendisini ispatlamamayı ve en önemlisi kendi değerini başkalarının ağzından çıkan birkaç kelimeye teslim etmemeyi. Çünkü seni küçümseyen birinin sözü seni küçültmez ki. Seni kıskanan birinin öfkesi başarını azaltmaz ki. Arkandan konuşanların kalabalığı yürüdüğün yolun değerini değiştirmez ki. Dağ yine dağdır. Deniz yine denizdir. Güneş yine güneştir. Aslan yine aslandır. İnsanların en büyük yanılgılarından biri seslerini yükselttiklerinde boylarının da uzadığını sanmalarıdır. Oysa gürültü büyüklükte değildir. Bazen en çok bağıran, en çok korkandır. En çok saldıran, en çok kendini ispatlamaya ihtiyaç duyandır. En çok başkasını küçümseyen, çoğu zaman kendi içindeki güçlükle savaşandır. Gerçek güç daha sakindir. Çünkü kendinden emindir. Kimin ne söylediğini duyar ama her sözü kalbine indirmez. Kimin ne yaptığını görür ama her hareketi savaşı ilan saymaz. Bekler, izler, yoluna devam eder. Ve gerektiği yerde öyle bir durur ki daha önceki bütün sessizliğinin korkudan değil asaletten olduğu anlaşılır. O zaman ne diyoruz? Kartal yükseldikçe aşağıdaki sesler küçülür. Güneş doğduğunda karanlıkla tartışmaz. Sadece doğar ve karanlık çekilir diyoruz. Sizler de kendinizi kimseye anlatmaya, kanıtlamaya, onayını beklemeye ihtiyacınız var. ...12 Ağustos güneş tutulmasına doğru gidiyorsak, o zaman aslan gibi yürüyün. Orman zaten kiminden geldiğinizi biliyor. Elini tutarım, tasalım.

Efendim geldik programımızın sonuna. Ne dedik? Gerçek güç her meydan okumaya cevap vermek değil, neyin senin zamanına, emeğine ve enerjine değmediğini anlayabilmektir. Bazen susmak korkmak değildir, karşındakine hayatında yer vermemektir. Ne diyoruz? İnsanları bırakalım, kendi pencerelerinde değerlensinler. Kiminin penceresi küçüktür, gördüğü dünya o kadardır. Sen onların gördüğü kadar değilsin ki. İnşa ettiğin hayat, verdiğin emek ve düştüğünde yeniden kalkabildiğin kadar güçlüsün. Üstelik hayatın çok adil bir tarafı vardır. Zamanla herkes söylediği sözlerin değil, yaptığı seçimlerin karşılığını yaşar. Bu yüzden kimseye haddini anlatmakla uğraşmayın. Hayat zamanı geldiğinde herkese yerini zaten gösterir. Siz önünüze bakın. Çünkü bazı insanlar seni durdurmak için karşına çıkar. Bazıları ise ne kadar güçlendiğini sana hatırlatmak için çıkar. Ve aslanın büyüklüğü karşısına çıkanlarla değil, arkasında bıraktıklarıyla anlaşılır. O yüzden hadi bakayım, başını dik tut, yolundan şaşma, şöyle dimdik dur. Aslan aslandır, kendini ispatlamaz, yerini bilir, gücünü bilir, yolunu bilir. En önemlisi kiminle aynı masaya, kiminle aynı savaşta oturmayacağını çok iyi bilir. Efendim, yarın aynı saatte, Radyo D'de sizleri görmek istiyorum, ona göre ha. Çünkü özlüyorum. Ben de insanım. Yarın görüşmek üzere sabah 7'de. Hoşça kalın. Radyo D'den ayrılmayın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık mecliste. Kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif sadece PKK ve KCK'yı kapsayacak. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri 3 yıl denetimli serbestlikle bırakılacak. Ayrıca tam da yasa teklifi meclis gündemine gelmeden önce DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun sivil ve tıbbi altyapıya hedef alan ağır bombardımanı sürüyor. Gece yarısı gelen kısa süreli tahliye uyarılarının ardından Gazze'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi ve mülteci kampları hava saldırılarıyla vuruldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerinde. Enflasyon bugün saat 10'da açıklanacak.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo

0: getir.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 3 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Hafta başında Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yine harika parçalar, harika isimler burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Ara Beni ile Hadise ile yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez Tan Taşçı konuğumuz oluyor. Temmuz ayı boyunca yine güzel konserlere imza attı ve Ağustos ayı boyunca da yine harika konserleriyle, hayranlarıyla buluşacak. Bir hatırlatma, Çeşme'de Açık Hava Tiyatrosu'nda 21 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşuyor. Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda bu konserin biletleri satışta. Yine davetiye kazanmak için de bizi dikkatli takip edebilirsiniz. İşte sözünü ettiğimiz isim Tan Taşçı, parçası Gidişat'la şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Dönmüyor Giden ve Tarkan Radyo'da dinledik. Bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Umarım haftaya iyi başladınız. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da yoğun trafik var. Trafikte olanlara biraz daha sabır diliyoruz. Haftanın sürprizlerini beklerken yine her zaman olduğu gibi enerjimiz burada Radyo'da yerinde, harika parçalar burada size eşlik etmeye devam ediyor. Gökhan Türkmen ve yol arkadaşım şimdi Radyo'da.

0: Murat Güneş ve Yonca Lodi burada olacak. İncir ağacıyla geri döneceğiz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı. Zil-

6 yazıyla birlikte yine yangın haberlerini ülkemizin dört bir tarafından duymaya devam ediyoruz. Çok da üzülüyoruz. Her ne kadar buradan uyarıları yapacak olsak da yine dikkate almayanlar almayacaktır. Alanlar da o sorumluluk bilinciyle her zaman dikkate alacaktır yangın konusunda, neler yapılması gerektiği konusunda. Ve yani umarız önümüzdeki yıllar içerisinde bu konunun ne kadar önemli olduğunu herkes özümser, herkes farkına varır. Peki Avrupa'da benzer bir durumla karşı karşıya biliyorsunuz. Bu yaz artan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor Avrupa. İlginç bir yöntemi yeniden gözden geçirmeye başlamışlar. Keçi ve koyun sürüleri, bunları deneyeceklermiş. Yangınların büyümesine neden olan kuru ot ve çalıları doğal yollarla temizleyerek adeta canlı itfaiyecilere dönüşüyor diyor uzmanlar koyun ve keçilerin. Ve yine uzmanlara göre bu geleneksel yöntem modern arazi yöntemleriyle birlikte kullanıldığında yangın riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilirmiş. Peki, belki biz de bunu değerlendirebiliriz. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım.

Biliyorsunuz robotlar, özellikle insansı robotlar günden güne çoğalmaya devam ediyor. Birçok ülkede kullanılıyor ve çok kısa bir süre sonra da dünyanın hemen hemen her yerinde göreceğiz onları. Yapay zeka destekli robotlar hayatımıza girerken hava yolları da, yani hava yolları şirketleri de önlemler almaya başlamışlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki bilinen hava yolu şirketi insansı ve hayvan benzeri robotların uçak kabininde ve bagajda taşınmasını yasaklamış. Kararın gerekçesi ise güvenlik ve operasyonel riskler olarak gösterilmiş. Gerçekten çok ilginç görünen o ki geleceğin seyahat arkadaşları şimdilik uçağa binemeyecekler. Bunun için belki özel izinler gerekecek ya da işte kabinde belki özel bir şekilde taşınacak ya da kargo uçaklarıyla, bilemiyorum şimdi, ama şimdilik yasak. Yani bir yerden bir yere götüremeyeceğiz. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: Güzel burada Radyo D'de olacak. İki tas çorba için siz de burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.482 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyoruz biliyorsunuz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tüneli sizlerle buluşuyor. Hafta sonu için henüz erken ama cumartesi ve pazar 22-24 zaman tünelini burada Radyo D'de kaçırmayın.

0: Türkiye'de hepimizin beğenisini kazanan parçalardan biri Kainat Şahit'le Altay Radyo'da dinledik. Parça Top 20'de de ilk 10'u zorlamaya devam ediyor. 2026'nın etkili parçalarından biri. Radyo'da müzik ekibi yeni parçalar buluyor her hafta bizim için. Bakalım bu parçayı beğenecek misiniz? İşte Radyo'da şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan. Yangın yeri.

0: alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Buse Doğan ve Yangın Yeri'yle yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Hafta başı pazartesi gününde de yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bu hafta boyunca bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Sürpriz, konser davetiyeleri ve çok daha fazlası Radyo D'de olacak. Ve bu saat içerisinde de yine kazanma şansınız olabilir. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım bu kez. Aleyna Tilki bize eşlik ediyor. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer aldı bu parça. Oyuncak gibi şimdi Radyo D'de.

0: Müslüm Gürses ve Nilüfer dinledik. Birazdan Ankara Ekos burada olacak. 2026'nın etkili parçalarından biri. Beni Al'la geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

hareketli konuğumuz oldu gün içerisinde. Sadece Radyo D'de duyabileceğiniz DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz şimdi. D-Mix.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için geri sayım devam ediyor. 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da yıldızlar sahnede, motosikletler pistte ve harika konserlerde, performanslar da yine orada sizlerle olacak. 2-6 Eylül arası birbirinden güzel isimler harika performanslara imza atıyor. Ve şu anda da elimde 5 günlük kombine bilet var ve kazanmak için de yapmanız gereken çok basit. Bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşan isim olmanız yeterli. 0549-204-0104 0549-204-0104'ten hadi hemen bana ulaşın, adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın.

0: konuğumuz oldu. Onu uğurladık. Az sonra Şımarık burada olacak ve Derya Ulu'yla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.437 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.82'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.205, çeyrek altın 10.523 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo TRT Birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Kaçırdığınız veya en sevdiğiniz programları yeniden dinlemek isterseniz podcast kataloğumuz sizi bekliyor. İstediğiniz zamanda, istediğiniz yerden dinlemeniz için web sitemizden ya da mobil uygulamamızdan, müzik platformlarından ve YouTube kanalımızdan Radyo D podcastlerine ulaşabilirsiniz. Çok daha fazlası radyod.com'da ve uygulamamızda sizi bekliyor. Mutlaka bir göz atın.

Ersay Üner Radyo D'de dinledik, playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri bizimle buluştu. Hafta başı pazartesi, ben Aykut Balcı. Yarın salı gününde saat 10'da öğleden önce yine buluşacağız. Hepinize güzel bir pazartesi, iyi bir hafta diliyorum bir kez daha. Kazanmak için yine bu hafta boyunca bizi takip etmeyi unutmayın. Ben giderken İlyas Yalçıntaş ve efsane parçası İncir şimdi Radyo D'de. Bu tuzlu.

0: Türkiye'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
1: Bu gidişat sorun olacak.
0: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Ben Çağlar Demirel. Sevdiğiniz yıldızlarla zaman mekan fark etmeksizin her an bulundunuz.

Stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri oldu. Programı kaçıranlar varsa podcast kayıtları aynı zamanda radyodea.com'da da mevcut. Buradan da takip edebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Kaçıranlar için Bahadır Tatlıöz'den bahsettim. Onu geride bıraktık. Yine özellikle bu yaz boyu birçok aktivite organizasyon sizlerle buluşmaya devam ediyor. Antalya'da yine geride bıraktığımız haftalarda Antalya Festivali'nde Antalyalılarla buluştu. Harikulade bir performansıyla popüler müziğin başarılı kadın vokali, her ne kadar magazin gündeminde sağlık problemleriyle alakalı bazı şeyler yazılıp çizilse de gayet enerji dolu, dinç, dinamik duruyor. Yani Hande Yener'den bahsediyorum. Sahteyle, Radyo D'de.

0: devam ediyor. Bu arada sosyal medya hesaplarımız olan Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve X'i takip edin. Bir de WhatsApp hattımız 0549-204-0104'ü de kaydedin. Belli mi olur sürpriz davetiyeler? Markaların sürpriz hediye çekleri her an Radyo'da ayrıcalığıyla sizi bulabilir. Bir de her nerede olursanız olun, aklınızdan geçen şarkıları Radyo'da ayrıcalığıyla da bizlere ulaştırabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Dakikalar sonra Mehmet Bağcı için Radyo D'de Antalya'dan en iyilerle geri döneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

Kuzey Kıbrıs'ın başarılı erkek vokali Buray, söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait yeni şarkısıyla karşımızdaydı. Onu geride bıraktık, sevdiğiniz yıldızları. Yine yeni hafta, yeni günle beraber gün ortası sizlerle buluşturmaya devam ederken, geride bıraktığımız Ağustos ayı, yani 2017'nin Ağustos ayına gidiyoruz. Bağımsız bir single olarak bizlerle buluşturmuştu bu şarkıyı. Yıllar geçse de etkileri popüler müzik listelerinde devam ediyor. Söz ve müziği Oğuzhan Koç'a ait olan. Murat Dalkılıcı, Aşinayız Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.480 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.206, çeyrek altın 10.524 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Stüdyo D'de dedim ya, her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ki çok yazıldı, çizildi. Mustafa Sandal'a saygı projesinde gerçekleştirdiği konserde seslendirdiği şarkıyla da polemikler yarattı. Ama Mustafa Sandal'la arasının gayet iyi olduğunu, su bile sızmadığını söylüyor. Stüdyo D'de de ağırladığımız bir isim Mela Bedel. Gel dönelim eve. Şimdi burada Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pekka.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle yeni yapımlar da bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri genç başarılı aranjör Emrah Karaduman. Popüler müziğin başarılı genç kadın vokali Gülizayla ile bir araya geldik. Stüdyoda da ağırlamıştık kendisini. Ve Sertab Erener ile bildiğimiz ve Garo Mafya'na ait bir şarkı. Ateşle Barut, Sezen Aksu imzalı, Aysel Gürel imzalı. Şimdi burada Radyo D104'te dinleyelim.

0: Hemen hatırlatmakta fayda var. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde Radyo Deli dinleyebilirsiniz. Hafta sonlarınıza nostaljik atabilirsiniz. Tıpkı şu an olduğu gibi 2002 yılından Çek Babam Çekti Aşkın Nur Yengi'yi geride bıraktık. Bu arada zaman tüneli programı da her cumartesi pazar saat 22'den gece yarısına kadar burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo Deli'de. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo Deli'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün

0: popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot
0: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

popüler isimlerinden Semih Cenk, yani Cenk Baş imzasını taşıyor. Funda Arar'ın Fevri Öteşel tarafından düzenlemesi yapılan şarkısı. Son bir şarkı Radyo D'de.

Kuri istikametle Burcu Güneş'i geride bıraktık. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo'da 104 hanımlar beyler. Bir kez daha iyi haftalar, keyifli günler herkese. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu radyoda da size eşlik etmeye devam ederken bu kez geride bıraktığımız Mayıs ayına dönüyoruz. 15 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu Sony Müzik etiketiyle yeni şarkısı Zorla Umur Doma Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.478 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.195, çeyrek altın 10.506 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

0: Radyo Din'in özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Radyo Din 104 Instagram sayfamızda postların altına yorum olarak bize yolluyorsunuz o mottoları ya da 0549 204 0104 numaralı Radyo Din WhatsApp hattından bizlere ulaştırıyorsunuz. Mottoları bizler alıyoruz ve mottolarını sizlerin seçtiği zaman sıradaki şarkıyı Radyo Din'de dinleme zamanı. Hadi dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı kulaklık yokken toplu taşımada yüksek sesle video izleyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayat.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: şüphesiz başarılı kadın vokali diyebilirim sevgili dostum. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ında veda iftarı Işın Karaca'yı stüdyoda ile de ağırlamıştık. Geçtiğimiz aylarda podcastlerini dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Radyodaya.com ve Radyodaya 104 Spotify profil hesabından. Geride bıraktık, hemen hatırlatayım. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine sevilen yıldızları ağırlayacak. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenleniyor ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde öne çıkan konserler yarın başlıyor. Saygı bir projesi kapsamında Serdar Ortaç sahne alacak ve Serdar Ortaç konserine gidebilmek için şu an beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Elimde bir davetiye var. Bu davetiyenin sahibi olabilmek için, sevdiğiniz bir kişiyle gidebilmek için, yani İstanbul Festivali tanıtımı bizim için önemli ve buna gidebilmek adına 0549-204-0104'e adınızı soyadınızı yolladığınız takdirde sevdiğiniz bir kişiyle beraber yarın gerçekleşecek 4 Ağustos'taki Saygı 1 Serdar Ortaç konserine radyoda ayrıcalığıyla gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Burada kazanmak çok kolay, unutmayın, çünkü burası Radyo D. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.
1: Ya sen gidip de uzaklara, ben sessize alışırsam.
0: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları ağırlıyor. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde öne çıkan konserlerden biri de yarın yani 4 Ağustos günü Serdar Ortaç konseri ve günün şanslı bir ismi Radyo De Ayrıcalı'yla bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilir. İstanbul'daki bu konsere gitmek için 0549 204 0104 numaralı Radyo De WhatsApp hattına adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı hızlı bir şekilde bana yollamanız yeterli. Mesajlarınızı bekliyorum. Hızlı çalışan parmaklarınızı böylelikle görmek

Radyo D dinleyen kazanmaya, Radyo D Gülüş kazandırmaya devam ediyor. Elimde yarın İstanbul Festivali davetiyesi var. Üçüncü kez düzenleniyor, 16 gün sürecek İstanbul Festivali Yenikapı'da gerçekleşiyor. Ve yarın da Serdar Ortaç konseri var 4 Ağustos günü. Bu konsere gidebilmek için mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Kazanmak çok kolay. Yapmanız gereken tek şey 0549-204-0104 radyoda WhatsApp attı. Buraya adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı hızlı bir şekilde bana radyodaya yollamak.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler hemen hatırlatmakta fayda var. Şimdi Tantaşçı'nın Sende De Benden Var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ve Eylül ayındaki yine konserleri de radyoda ayrıcalayıp size bir duyurmaya devam ediyoruz. Ve 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, ardından 5 Eylül'de de Ankara Oto Kongresyum Teras'ta Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda sevenleriyle buluşmayı planlıyor Tantaşçı. Buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım. Yine konser biletleri de aynı zamanda takvimleri de detaylı bilgi Radyo D'nin Instagram sayfasında sizlere duyuruyor oluyoruz. Kazanabilmek içinse kulağınızın burada, yani müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olması yeterli. Şimdi bu hatırlatmanın ardından hafta içi her gün ve her cumartesi en iyileri birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel gidiyorum yeni saatle birlikte. Sevdiğiniz yıldızlar Radyo D104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Türkiye turnesi devam ediyor. Gece 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D'de birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı.

0: biletspace.com'da. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
0: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo'da Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
0: Radyo'da

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Radyo D. Sıradaki şarkı mesajı yanlış kişiye atanlara gelsin.
2: Radyo D.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Büyükçekmece Beylikdüzü, İncirli Merter, Topkapı Haliç, Mahmutbey Bahçeşehir, Ok Meydanı Hassal güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.407 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.168, çeyrek altın 10.458 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Aç

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

Herkes. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı %50.42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %20.44 ile diğer taze meyveler oldu. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceği bildirildi. Belçika'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu uyarı verildi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence, MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

doymaz efendim, doymazlar, doymaz.

0: selamlar, selamlar.
1: Hoca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı?
0: Ah sözler, ah. Dünya, obur dünya. Sevgili dinleyenler, yayınımıza haftayı bugün ilk iş günüyle açarak başlıyoruz. Selam olsun herkese. Ya ne haber, nasılsınız siz, hayırdırsınız siz hayırdırsınız. Hafta sonu yoktuk biliyorsunuz. Bugün haftayı açıyoruz yine seyyar stüdyomuzu. Türkiye'mizin incisi Bodrum'dan çalıştırmaya başladık efendim. Radyo makinası başladı. Makineyi güzel gölgeliğe kurdum. Yazanı, Yunus gibi. Bir de bir kardeşim var, Hasan sağ olsun. Buraları çim döşemiş. Yazanı, ama niye böyle ya? Yapay çim çıktı artık böyle hayatımıza. Gerçek zannediyorum ben bunları bir de. Vallahi bir de. Ama ayağınla basınca gerçek hissi veriyor Allah'tan ya. Ama yani gerçeğin yerini tutmaz da. Efendim ben Bodrum'dan sesleniyorum. Siz neredesiniz?
1: İmam Hasan Hüseyin'i.
0: Muhteşem sözler değil mi? Efendim Grup Destan. Hastasıyız, bayılırız yıllardır. Obur dünya ile açıyoruz. Yiyip yiyip doymayanlara gelsin efendim. Vallahi sizler de 0549-204-0104'e geleceksiniz. Hemen sizleri de oraya, ekranımı da açtım ve Instagram'a İrfan Boşuk Aslanhan adresine bekleniyorsunuz.
1: Bilmem sana ne demeli.
0: Özleyenler. Kocam.

Kabur dünya. Efendim her zaman söylüyoruz, programımızın bir felsefesi var. Dünyada, yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olduk. Türkiye'nin değerlileri olarak, Türkiye'nin en değerli dolu radyosu olarak geliyorsunuz. Kafayı değil, biraz da vücudu, göbeği oynatıyoruz. Müzikler eşliğinde. Ben namı değer Dada Velet, dadalamaya geldim efendim. Birlikte dadalayacağız. Evet. Coştur oyna veletada, radyodada, makinada, sinemada, hey dada. Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi veletada, radyodada. Sevinenler, delirenler, özleyenler. WhatsApp'ımıza hoş geldiniz. Ayrıca Instagram'da da hafta sonu boyunca birbirimizin tipini sevdiğimiz Instagram kullanıcıları. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizler Bodrum'a hoş geldiniz efendim. Soner'cim selamlar. Değerli yakışıklı jandarmamız Soner Özen. Son zamanlarda biliyorsunuz yakışıklı güvenlik, yakışıklı polis, Soner de bizim yakışıklı jandarmamız efendim. Kardeşim benim.

Nedir havalar? Şimdi tekrardan bir rekor sıcaklık tarihleri verilmiş efendim. 55 dereceler falan konuşuluyor. Yurt genelinde yaz mevsiminin zorlu günleri kapıya dayandı. Serindi, yağmurlar vardı falan. Herhalde hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ve nem oranının bunaltıcı seviyelere ulaşacağı söyleniyor. Bir yandan tekrardan yangınlarla mücadele ediyor memleketimiz sevgili dinleyenler. Artık tabii yangınlarla mücadele son noktada. Ve artık orman yangınlarına kasten ya da ihmalle, bakın ihmalle sebep olanlar için de çok önemli cezalar, yaptırımlar artık gündemde, görmüşsünüzdür siz de. Özellikle yeşil vatanımızın hiçbir karışına gerçekten göz yumulmamalı, cezalar arttırılmalı. Hani son zamanlarda faili meçhul olaylar biliyorsunuz aydınlatılıyor. Bugün olmasa bile özellikle yakalanana kadar da ormanların canını yakanları da sevgili dinleyenler. Özellikle geçenlerde görüyorum 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar hız kazandı. Bu da sevindirici. Önemlidir sevgili dinleyenler. Yani bu kusur ve sorumluluk zincirinin bütün halkaları kimlerse, tıpkı failin meçhul kalmaması gereken cinayetler gibi, buna da müsaade edilmeyecek orman yangınlarımızla alakalı. Ben geçen hafta burada Bodrum'da ormanlık bir yerdeyim böyle. Ya gördüm uzakta iki genç, biri küçük biri böyle daha yetişkin falan. Ne yapıyorsunuz orada ya dedim, ateş çıkıyor falan. Mangal yakıyoruz abi diyor orada. Ya dedim böyle günlerde Orman Bakanlığı her gün insanların cebine mesajlar atıyor. Böyle günlerde mangal mı yakıyorsunuz? Videoyu çektim, devam ediyorlar. En son oturduğum yerde güvenliğe haber verdim. Güvenliğe de demişler ki işte hortum var, çevreyi suladık falan. Oldu canım yani. Yani ormanlık alanda yangın çıkar, sonra hortumunla söndürmeye çalışır. Bakın bu videoyu bu akşam Instagram'a yükleyeceğim o videoyu. Çıldırdım. Biraz lanlı lunlu konuşmuş olabilirim o videoda, kusura bakmayın. Net anlayın diye sesli yükleyeceğim çünkü o. Çok asabım bozuldu yani. Bana karşılıklı düğümlü, ben bile bakacağız efendim düğümü. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Bulamadım bir dengini, yönünü. Haftanın en tatlı haberi de şuydu. Hatay'da bütün gazeteciler buraya gelsin diye çatıya çıkmış birisi. Bütün gazeteciler diyor yalnız. Hepsini istiyor. İntihar girişiminde bulunacakmış bir şahıs. O kadar tatlı ki. Ya gel karpuz yiyelim denilmiş, ikna edilmiş, indirmişler. Çak verdim şimdi. Haftanın tek tatlı haberi bu olabilir. Efendim Hatay'da bütün gazeteciler gelsin diyerek intihar girişiminde bulunan şahıs, karpuz keselim gel denilerek ikna edilmiş. Efendim. Haftanın tatlı haberiyle de başlamış oluyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Bir sesinizi duyayım mı? Hande Yener'le böyle kış kış yaparak cinleri yayına girdik bugün. Vallahi. Gözü olanın gözü çıksın. Nazarlar çıksın. Hasetinden çatlayanlar olduğu yerde kendiliğinden çatlasını. Efendim.

0: Evet, cinleri de kovaladık efendim. Var, çevrede çok var cinlik yani. Cin olmadan adam çarpmaya çalışan çok tipler var çevrede, sağımızda solumuzda. Ahmet Bey hoş gelmişsiniz. Buyursunlar, nasılsınız? Açalım şöyle.
1: Aga iyi haftalar be.
0: İyi haftalar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk ya.
2: İrfan hoş geldin.
0: Sağ ol canım.
2: Muğatay'da karpuzla ikna edilen abi için karpuz kessin tulamını çalabilirsin Yıldız Silbe'den.
0: Karpuz getirelim. Evet, ilk defa bakın Serdal Doğan da diyor. İlk defa Hatay'da hataya düşülmemiş diye. Haftanın en tatlı haberi. Evet sevgili dinleyenler. Yani bu memlekete, ya memleket insanına kimse karpuz sevdasını sorgulatmasın. Karpuz varsa tamamdır. Bir de polisler ikna etmiş. Bu arada bütün polislerimize sevgiler, saygılar, kolluk güçlerimize, memleketimizin, devletimizin bütün çalışanlarına, personele. Ama bakın bu polislerin bu ikna tekniği, bundan sonra ben de mesela bir kavga mı var? Hemen bir karpuzla gideceğim oraya. Ya hangi psikologta gidiyorsun da böyle bir teknik var? Karpuz tekniği falan. Bak, böyle bir felsefe, böyle bir psikologlarda böyle bir teknik, böyle bir yöntem, yol yordam yok yani böyle bir şey. Karpuz ya, karpuz. Karpuz yani.
3: İrfancığım hoş geldin.
0: Selam.
3: Sesini duymadan mesaj atmak istemedim. Bu arada dün de biz hafta sonu yorulduk. Dün Dadaoğlu şenliğimiz vardı bizim, Avşar şenliğimiz. Onda birazcık eğlendik.
0: Öyle mi?
3: Kıraç geldi, onu dinledik. Güzel geçti. Umarım seninki de güzel geçmiştir.
0: Süper. Hafta sonunuz nasıl geçti sevgili dinleyenler? Hemen günün konusunda söyleyelim, reklama gidelim. Bugün gündemde görmüşsünüz. Adana'da bir esnaf küçücük bir çocuğa, annesine o bir kibir abideliğiyle bütün herkesi üzdü. En son ne oldu? Tezgah mezgah toplandı, söküldü, atıldı yani. Kim ki kibirle bir şeyler yapıyor, sonunun ne olduğunu gördük değil mi? Bunun üzerine, bunu konuşacağız ayrı, bunun üzerine dedim ki konuyu şey yapalım. Kibir insana ne yapar? Kibir yapalım. Olur mu kibir? Sonra da ikinci konumuz var, onu vereceğim. O da görgüsüzlükle alakalı. Ne size görgüsüzce geliyor? Ama ilk önce kibirle alakalı, kibir insana ne yaptırır? Kibir size ne yaptırdı? Kibir size acaba, bir karşınızdakinin kibri size ne yaptırdı? Kibir insana yapar, şunu yapar. Biraz öyle konuşalım, bununla alakalı konuşalım. Reklamlardan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104. Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakın.

Özleyenler için meraklısına radyo makinesi çalışmaya başladı. Haftayı açtık sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ayrıca Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan hesabımdan da yazabiliyorsunuz bana. Konumuz işte hafta sonu cumartesi pazar gördüğümüz bu olaylar. Bir kibirle küçük bir çocuğa annesine yapılan o Adana'daki davranış üzerine kibir insana ne yaptırıyor dedik. Onunla bir açılışımızı yaptık. Ve şu yaz gününde beraberiz sevgili dinleyenler Bodrum'dan. Oba. Sevdalar coşa geldi mi?

yaz gelince belalar da başımıza geliyor ya, mesela orman yangınlarıyla alakalı. Demin söylediğim şeyleri net anladık değil mi? Yani özellikle bakanlığı kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Bu faili meçhul hassasiyeti artık yeşil vatanımız içinde devrede, ormanlarımız içinde devrede. Yani orman yangınına kasten ya da ihmalle sebep olanlar, özellikle onlar için yeni yaptırımlar. Hafta sonu okudum, bizim Adem yazmıştı. Alev söner dosya kapanmaz diyor bakın. O yüzden geçmiş olsun. Akşam bir video paylaşacağım efendim yayından sonra Instagram'a. Bununla alakalı. Alev söner dosya kapanmaz.

Efendim başlayalım. İşte bu yok, dondurmanın topuna şu kadar yazıyorlar. Bilmem ne. Antalya'da bir külah dondurmaya 10 euro yani 550 TL isteyen işletme kapatıldı. Hani diyorlar ya Bodrum'da işte topu şu kadar olmuş. Ya bunun topunu kapatacağım bunların. Vallahi. Evet sevgili

Diyenler, Antalya'da bir külah dondurmaya 10 euro isteyen 10 euro isteyen işletme kapatıldı. Sizlere uyarım, böyle fahiş fiyatlar görülen her yeri şikayet etme hakkınız var. Biz ama uyuyoruz, etmiyoruz. Edelim. Öyle bir hakkımız var. Tabii ki de almak zorunda değiliz ama çocuk oradan geçiyor. O sırada istiyor, boşluğuna geliyor. Almak durumunda kalıyorsun. Niye o şeyi yaşayasın evladınla? Ya o yüzden kapatılmaları güzel. Ülkede güzel şeyler de oluyor yani. Hani bakarsınız. Ya bu fahiş fiyat deniliyor ya. Yani şimdi yayında söyleyemiyorum. Bu fahiş fiyat değil. Bu başka bir... Başka bir şey nedir ya? 550 TL. Neye mal ettin de onu Allah'ını seversen ya?

Bakın dondurmanın ana vatanı İtalya falan, bazı ülkeler böyle çok iyi yapıyorlar, öyle denir yani. Git bakalım orada ne kadar. Ya bir iki euroyu alırsın topunu orada. Niye biz bu şeyi çekiyoruz memlekette? Lütfen hatta söyleyin şu an yazlık beldelerden bizi dinleyenler. İfşa edelim bunu medyalarımızdan, radyodan, oradan buradan. Ya şimdi dondurmanın tabii kirayla alakası var da benzinle, menzinle bilmem ne, bir sürü bahane yaratıp da hayır, normal makul rakama satanlar nasıl satıyor? Yani topunu 150'ye 200'e satanlar. Ben bunu anlamıyorum işte ya, bu fırsatçılığı anlamıyorum yani. Dondurma yine memlekette en ufak şey yani, hani bu. Hani fiyat geçirmasyon endeksinde. Yani böyle bir serbest piyasa yok yani ya. Özellikle. Bak hemen bakayım şöyle. Ne diyor? Bodrum'da bu senenin en ucuzu, hatta en bedavası radyo makinesi diyor. Bak Bodrum'dan hizmet veren tek bedava şey benim herhalde. Zafer yazmış bunu. Çok doğru söylüyorsun. İrfancığım diyor, en absürt olanı benden gelir galiba. Satış pazarlama yaptığım dönemde beni tanıyıp kibirle bakan bir bayan müşterim. İç çamaşırı alırken ben bunları evde giymek için alıyorum. Gezmeye gittiğim ayrı demişti. Gezmede giydiği iç çamaşırını kim görüyor? Gezmede gittiğim iç çamaşırını kim görüyor diye düşündüm. Şimdi dedim, kibir insanı rezil eder diye. Olabilir yani, insan kıyafeti bir şeyleri illa göstermek için almıyoruz yani. Kim söylemiş bunu? 86-71. İzmir Buca'da 35 TL'ye yediğim dondurmanın tadı da efsane. Keşke reklam olmasa da adını da versem demiş dinleyicimiz. Ah keşke. Öyle bir serbest piyasa yok yani. Bu dondurmanın neyine serbest piyasa diyeceğiz? Topuna 500 TL'ni ya. 60 top. 70 top. 80.

Efendim hem konuşmamız lazım, gündem yaratmamız lazım ki bu ticari ahlaksızlığın önüne geçilsin. Böyle bir susa susa şikayet etmeye etmeye. Hafta sonu gündemdeydi efendim. Dondurmacının o dükkanın kapatılması. Bir de Adana'da var biliyorsunuz, onu ayrı konuşacağız. Bir çocuk ve annesine yapılan o zulüm. İrfan, bu dondurmacılar parayı götürdüler. Kapatsalar ne olacak bu saatten sonra demiş ama. Tabii dondurmayı yalayan yaladı artık. Parayı da yalayan yaladı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İrfan, ben bunlar yüzünden evde dondurma yapma yeteneğimi geliştirdim demiş dinleyici. Helal kız sana. Vallahi yaz mevsiminin en büyük tasarrufunu yapmışsın ha, ben sana söyleyeyim. Bir de anlatır mısın sesli mesaj olarak dondurma yapmayı bilen hanımlardan bir tarif alabilir miyiz lütfen? Bütün Türkiye duysun. Herkes belki daha doğalını, daha temizini evinde yapabilir. Örnek olsun ya, ne olur.

0: Aa, kim bu? Berat abi mi? İrfancım diyor, at sahibine göre Kişner, bu fiyatlardan satın alanlara özel muamele o diyordu. Dinleyicimiz. Instagram'dan Berat. Bu lafı sevdim. At sahibine göre Kişner lafı. Tabii mesela Bodrum Yalıkava, o dondurmanın topunu o fiyata yalamak için gidiyorlar o. Almanya yetkilimiz en kalitelisi 2,5 euro. Neyin kafası bu 10 euroya topunu satıyorlar diyor. İrfan, ben adres vermiyorum, sadece konum bilgisini veriyorum. Ortaköy girişte sağdaki. Sor bakayım topunu kaça veriyor acaba demiş.
1: İrfan, evde dondurma yapmak çok kolay bir şey. Hı. Eğer bir derin dondurucu...
0: Ya hanımlardan istedim abi, göndermiş bak.
1: Varsa... Hı.
0: Dur, baştan malzeme ver baştan. Neymiş?
1: İrfan, evde dondurma yapmak çok kolay bir şey.
0: Evet.
1: Eğer bir derin dondurucun varsa... Hı. Malzeme listesini internetten bulabilirsin. Orijinal içerikli istediğin dondurmayı yapabilirsin. Yapımı da çok kolay, çok zahmetli bir şeydi.
0: O zaman anlatıyor abimiz. Hanımlardan değil, abimizden geldi. Reklamlardan sonra dondurmanın tarifi. Efendim, konumuz kibir insana ne yaptırır? Reklamlardan sonra Türkiye'de ve dünyada ne kadar abesle iştigal eden olay varsa getiriyoruz. Radyo makinesine güzelce bir dadalıyoruz onları. İstanbul Merkez Stüdyomuzda yayın. Reklamdayız. Geliyoruz biraz sonra.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Merkez.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
0: Kazancım ve

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: İmza Sevinç Aksu.
5: Lösev hayat verir.
7: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: İçtenlikle çalışıyoruz. Tamam,
9: yetti.
8: Harekete karşı eder.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo D ve Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. 0549-204-0104. Bir an tam dondurmanın tarifini dinliyordum. WhatsApp dondu. Onu tekrardan açınca o tarife devam edeceğiz. Şimdi hafta sonu neler olduysa getirdim radyo makinesine. Editörümüzle birlikte hepsini dadalıyoruz. Ha, bu arada geldi. Neydi abimizin dondurma tarifi arkadaşlar? Bir bakalım ona.
1: Tahminen oğlum 11 yaşında. 3 yaşından beri çok öyle dışarıdan dondurma aldığımızı hatırlamıyorum.
0: Ben de tarif veriyorsun zannediyorum abi. Selamlar olsun. Bakayım şöyle.
2: İlhancığım.
0: Ha canım.
2: Bodrum'un sıcağında şöyle nefis bir dondurma tarifi veriyorum sana. Yaz. Sevdiğiniz bir meyveyi çekirdeklerinden ayırıp rondodan geçiriyorsunuz.
0: Evet.
2: Sonra süzme yoğurt ve biraz da hazır krema koyup güzelce tekrar rondodan geçirip bir kaba alıyorsunuz. Sonra da buzluğunuza atıp bekletiyorsunuz. Nefis bir dondurma oluyor. Bizim bahçedeki dutlardan yaptık, incirden bile yaptık.
0: Ah işte bak mis. O işte bu ya.

0: vallahi bazılarının insafı yok sevgili dinleyenler. Şimdi onu konuşacağız. Bir anne ve çocuğunun iki lahmacun, ki lahmacun da değil o, ne, salçalı ekmek satıyormuş galiba. Adana'da gidiyorlar. Bir tane galiba alacaklar. Herkesin tabii durumu yok ondan sonra. Ve bunun üzerine o neydi, lahmacuncu Ali Usta mıydı? Karşılık veriyor, bir kibir. Adana'da salçalı hamur satan, seyyar tezgahı olan birisi. Vay diyor, efendim diyor, ben 5 taneden aşağı vermiyorum da. Hani bir tane olduğu için al bunu diyor, benden olsun diyor. Halbuki sonradan videolar çıktı ki o bir tanenin de parasını almış efendim. Tabii. Gördünüz değil mi bu kibir abidesini? Bunu konuşacağız. Evet, Yeliz Yeşilmen, Yeliz uzun bir aranın ardından babacığını da kaybetti biliyorsunuz. Geldi aramıza. Yeliz'cim hoş geldin canım benim.
1: Canım İrfan hoş geldin. Sesini duymak o kadar güzel ki günlerden sonra. Kibir insanı ne yapar? Kibir insanı kör eder ya. Yani çingenelikte yaptırır, kendini de kanıtlatır. Ve şahsen bunun görgüsüzlükten de pek bir farkı yoktur. Benim için ikisi de berbat durumlar yani. Allah kimseyi kibre ve görgüsüzlüğe düşürmesin.
0: Amin.
1: Öyle birine de denk gelmeyin ya inşallah.
0: Efendim, kibir sonunda insana diz çöktürür gerçekten de yani. Ne oldu? O esnaf göya babadan o mesleği yapıyormuş. 50 yıldır oradaymış. Bu bir lahmacun için 50 yıllık emeğini çöpe attı efendim. Gülüyor, ondan sonra tersliyor. Şimdi o anne ve annenin gücü olsa 5 tane değil çocuğuna 20 tane almak istemez mi? Yani... ne oldu? Bu arada tebrik etmek lazım. Seyhan Belediyesi'ni, zabıta ekipleri kaldırdı tezgahı, yıktı orayı. Belki o anneye ve çocuğa 5 taneyi böyle ikram olarak verseydi, bugün o dükkanın önünde kuyruk olacaktı. Hatırlıyor musunuz? Kışın bir tane tavuk pilav satan bir çekmecede İstanbul'da bir abimiz, amcamız öğrencilere de hatta bedava veriyordu falan. Ya adamın kapısının önünde kuyruklar oluştu. Ne olurdu bu abimizin önünde de, lahmacuncunun önünde de Adana'da kuyruk olurdu. Buradan tebrik ederdik, takdir ederdik. Böyle bir süreçten geçiyor memleket. Ekonomik sıkıntılardan geçiyor. Lahmacuncu Ali'ymiş. Hani hep söylüyoruz ya, bir ülkede sosyal çürüme var falan diye. İşte bu sosyal çürüme işte. Gerçekten. Yani herkesin derdi para kazanmak. Bir tane ücretsiz vermekle... Tamam, zaten anne parayı vermiş o bir tanende. Öyle aşağılayarak, böyle eliyle atarak, böyle bir dilim domates kesiyor, üstüne şeyi atıyor, baharatı atıyor. Herkes her çeşit insanla uğraşır ama tahammülümüzü eğer bir iş yapıyorsak, değil mi? Bize de mesela radyo burada söylediğimiz şeyi seven var, sevmeyen var. Instagram'dan bir şey yazıyor. Ben ona şimdi cevap vermekle mi uğraşacağım yani? Herkese böyle davranırsa insanoğlu bu işten çıkılır mı yani? Mutlu olur mu? Huzur olur mu? Böyle esnaf olur mu yani? Herhalde kendisinin durumu iyi. Milletin durumundan bir haber. Zaten para akıyor diyor oradan diyor. Ama gereği yapıldı sevgili dinleyenler. Vicdanı olan memleketteki insanlar gereğini yaptı. Zabıta da gereğini yaptı. Helal olsun. Tabii sonra bakıyorlar, vergi yok, bir şey yok. Orayı işgal etmiş yıllarca. Ne oldu? Böyle patladı. Evet. Evet, durum böyle sevgili dinleyenler. Buyursunlar.
2: Da da da da. İrfan Baba selam.
0: Selam Oğuzhan abicim. Be. Oğuzhan abicim selamlar.
2: Şimdi bu kibir, bu ego o kadar pis bir şey ki, düşünün aşırı tevazu bile kibirdendir derler. O kadar yani.
0: Ya aşırı tevazu bile kibirden. Şimdi bak bir dinleyicimiz yazmış, İrfan sattığı lahmacunu gördün mü küçücük diye. Ya bu lahmacun öyle bir şey değil ki, bizim çocukluğumuzda neydi, kocaman bir taneyle doyardık ya. Bunun 5 tanesini toplasan bir tane etmiyor zaten yani. Doğru söylüyorsun. Yani utanma yok, ahlak yok. O kadar küçücük şeyi lahmacun diye satmaya utanır insan ya. Bunun adı var. Hani gidiyorsunuz böyle şeyde daha böyle özellikle hani soğuk mezelerin yanında getirirler ya böyle fındık lahmacun. Ha fındık. Bu fındık lahmacun. Ama işte ahlak olmayınca böyle fındık kadar beyin olunca insanlar da böyle fındık kadar lahmacunu da lahmacun diye satarlar efendim. Ya alacaksın o tezgahı, o çocuğa vereceksin. Diyeceksin ki al yavrum bu senin. Sen hak ettin bunu. Gerçekten çok ayıp. Çok ayıp. Yani böyle şeyler yaşadığımız zaman değil mi, sıtkımız sıyrılıyor yani. İnancımız bu insanlarımıza karşı gidiyor. Maalesef, maalesef, maalesef yani.
3: Çatlayanlar patlayan.
0: Çatlayın.
3: Sıkananlar bir dursun.
0: Bak demiş hanımefendi, ne var ya, o çocuğa annesine karşı anlayışlı olsa ölür müsün demiş. İşte hanımefendi bundan kaynaklanıyor. Zaten öleceğini unutmuş bu adam. Bu adam bir gün öleceğini unutmuş.
3: Sonunda kazananı gördüler. Sana bana olamaz dediler.
0: Yani fındık kadar sevap işleyecekti, onu da işleyemedi. Lahmacunu kadar sevap işleyemedi adam yani. Düşünebiliyor musun?

Murat Bey diyor ki İrfan'cığım artık esnaflığın da bir okulu olması lazım. Önüne gelen esnaflık yapmamalı, bazı dersler alınmalı. Tabii hijyen gibi mesela, değil mi? Hijyen. Baba eliyle ne bir eldiven var ne bir şey. Longer longer oradan şeye atıyor, oradan domates eli, oradan bilmem ne, hepsini eliyle yapıyor ya. Sokak lezzetleri artık dünyada şey oldu yani. Bu arada İrfan bunu gördün mü? Özür videosu yayınlamış. Ya yıkıldı gitti onun tezgahı mezgahı. Bundan sonra özrü işlemez mi onun? Görmedim, biraz sonra dur onu dinleyeyim, yayınlayayım.

0: Ders olsun efendim, konumuz kibirle başladık bu hafta radyo makinasına. Kibir insana ne yaptırır? Bu zamana kadar yaşadığınız, çekmek zorunda kaldığınız birinin kibri var mı? Bize anlatıyorsunuz efendim. Patlayanlar, patlayanlar, kıskananlar bir dursun. Aşkımız. Sen kibirli olmayacaksın. Senden büyük Rabbim var. Sevgili dinleyenler, haber merkezimize gideceğiz. Bir günün son gelişmelerini bir dinleyelim. Neler oluyor, biz de bakalım sizinle halkımızla burada konuşmaya. Haberler, reklamların ardından devam edeceğiz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. İstanbul Merkez Stüdyomuzda bugün Serdal var. Serdal'a yayını bırakıyorum, sonra Bodrum'a buradan devam ediyoruz.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı %50.42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %20.44 ile diğer taze meyveler oldu. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceği bildirildi. Belçika'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu uyarı verildi.
3: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e ve Instagram'ıma Yavuz Sevinçer kulaklıkla dinliyor. İstanbul Sultan Gazi Tekstil'den. Selam olsun Yavuz'cum. Sevgiler olsun. Ve Kuşadası'ndan Müfiş. Müfiş. Şimdi günün konusu bu kibirleri falan konuşuyoruz. Kibir olaylarını. Müfiş diyor ki bana sen de kibirlisin diyor. Sana yazdım diyor Kuşadası'na geldiğinde. Tanışmak istiyorum. Hatta otele kadar gelelim. Amcamla lobide konuşuruz diye. Bir tamam der insan demedin diyor. Cevap bile vermedin. Yeneceğiz seni korkma İrfan demiş. Müfiş ben senin mesajını dahi görmedim. Vallahi bak bu çarşamba Kuşadası'nda sahne var. Dur Müfiş'i arayalım canlı yayında bir gönlünü alalım ben. Ya benim bu hayatta değil beni bizim sektörde tanıyan bilir. Kibir, ego en sevmediğim şey. Birinin kalbini mi kırıyorum? Onun gönlünü almak için yemin ediyorum tırım tırım peşinde dolaşırım ben onun. Benim yani bu sektörde bilinme, tanınma şeyim odur yani. İrfan ego yapmaz, bir tarafını kaldırmadı bu çocuk yıllardır. Kibir bizde yok. Ara ara Müfiş'i ara, o bizi yanlış tanımasın ara. Arıyoruz efendim. Bak Müfiş açmazsan ben de sana kibirli diyeceğim. Açmıyor. Çalıyor mu arkadaşlar? Ha? Duymuyorum ben. Ha, çalıyor.
1: Camda kırık ah elde yarım.
0: Bakalım Müfiş de bize kibir yapıp açmayacak mı?
1: Aramızda yok aklı Selim.
0: Aramızda var aklı Selim.
2: Ben alo. Kibirli değilim.
0: Alo geldi Müfiş'cim. Hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Severek izliyoruz ama iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Sağlığınıza duacıyız Müfiş Hanımcığım. Sağlık sıhhat yerinde mi sağlık?
2: Severek dinliyorum ama... Ama kızıyorum da yani bazen sana.
0: Hakkın vallahi görmemişim mesajı.
2: Ben anneyim kızarım yani. Severim de döverim de.
0: Anne. Peki evet, şöyle yapıyoruz.
2: Ben tabii.
0: Canım benim şöyle yapıyoruz annem. Çarşamba günü çocuğum. Seni misafir ediyorum. Hem Kuşadası'nda sahnemde hem de bunu telafi ediyoruz. Olur mu?
2: Süpersin.
0: İşte,
2: tamam.
0: İşte bu ya anlaştık.
2: Tamam.
0: Ama ne getireceğim bana?
2: Ediyorum.
0: O gün böyle sarma dolma elim boş gelme o güne. Annem.
2: Tamam yapayım getireyim oğlumsun sen benim yaparım hemen.
0: Oh işte bu ya. Baksana akşam yemeğinde
2: tamam
0: bedavaya getir. Ya bu ya. Canım benim ya.
2: Tabii ki ya sen de benim canımsın. Sağ ol çok teşekkür ederim.
0: Ya canım ne demek için. Çözdük mü olayı?
2: Çözdük. Çözdük sağ ol.
0: Tamam.
2: Görüşmek üzere.
0: Öpüyorum bay bay. Bay bay Müfiş.
1: Hala düşün yaz köşesi. Ay içim buz kış köşesi. Millet.
0: Hadi çıksın birisi daha desin ya dada kibirlisin diye. Hadi bakalım.
1: Arkadaşım uyku bize biz ona düşman. Kim kaybet?
0: Ümit Bey siz mi kibirli diyorsunuz ben?
1: Şekerli bir kahve.
0: Yok Ümit Bey yazıp silmiş.

0: Ya benim yaşıtım, mevkidaşım diyeyim, ondan sonra aynı işi yaptığım insanların gidin bak burnundan kıl alamazsınız ben. Söyle. Safi tam cemal sözüyle, hissi celal ile, gide anneme benziyorum afi. Kibir insanın dünyasında bak kibir insanın dünyasını da ahiretini de karartır demiş Ayşe Hanım. Helal olsun. Bir de Neşe Hanım bir şey gönderdi. Bunu izlememiz lazım arkadaşlar. Nerede? Bunu dinlememiz lazım evet. Hı, bak.
1: Sen altınsın, ben tunç muyum?
0: Baştan ver.
2: Aynı vardan
0: bak,
2: var olmuşuz.
0: Bir dakika dur, bir dakika. Baştan ver onu bak. Fırat Tanış ne diyor? Bir söyle bakalım. Bir daha bir daha.
1: Altınsın, ben tunç muyum?
0: Hı. Hemen açıyorum.
1: Görme kardeşim.
0: Hor görme kardeşim.
1: Sen altınsın, ben tunç muyum?
0: Aynı. Ne oldu?
1: Hor görme kardeşim. Hı. Sen altınsın, ben tunç muyum?
0: Evet.
2: Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım?
1: Ne var ise sen de ben de aynı varlık her bedende.
0: Ya.
1: Yarın mezara giren de sen toksun da ben aç mıyım?
0: Ya.
1: Kimi molla, kimi dermiş Allah bize neler vermiş.
0: Ya.
1: Kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çeci miyim?
0: Ya.
1: Topraktandır cümle beden. Öldür nefsini ölmeden.
3: Çok iyi be.
1: Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin, ben ucumun.
0: Ya.
1: Böyle gidiyor.
0: Ya. Sen kalemsin de ben ucumuyum. Çok güzel sözler. Neşeciğim çok teşekkürler. Böyle anlamlı şeyler yolluyorsun sürekli. Sağ ol, var ol. Evet, Abdullah Bey çok kibirlisin İrfan. Biraz paylaş kibirlerin de yükünü hafifletelim demiş. Erhan Ayvaz diyor ki sana kibirli diyen taş olur. Ben asla demem, cansın adamsın kardeşim demiş. Eyvallah. Bu arada Yeliz'e de az önce Yeliz Yasemin ya, Yeliz Yeşilmen demişim ya. Hani... Yeliz, bunlar hep kibirden. Kibirden söyledim yani onu. Vallahi. Demek ki Yeliz Yeşilmen bizi andı sevgili dinleyenler. Şimdi bir dinleyicimiz de Sibel Hanım da diyor ki İrfancığım diyor, kibir her zaman övünmekle açığa çıkmıyor. Hatayı kabul edememek, eleştiriye tahammül edememek, özür dileyememek, her koşulda kendini haklı görmek de kibri vücuttan çıkarıyor demiş. Sende kibir mi bir yok. Bak ben hatayı kabul ederim, eleştirileri alıyorum, özür diliyorum. Bravo bana. Vallahi Yeliz'cim kusura bakma lütfen ya.
4: Sana kibirli diyenin alnını karışlarım ben. Hayatımda bu kadar mütevazi az insan gördüm, bu kadar ünlüyken bir de.
0: Ya canım. Ya galiba Yeliz ben böyle küçük yaşlarda böyle bu işlere, bizim sektöre başladım. Çok gördüm yani, hani işimizin en ustasında gördük. İşte büyük isim denilen, tabiri caizse isimlerle de çalıştım. En büyük kurumlarda çalıştım falan, ama ben bunları yaptıkça böyle bir dedim ki yok, bu işte mütevazı olmak lazım. Şımarırsan bizim sektörde bitiyorsun çünkü, onu gördüm yani. Değil mi? Yani eline çok para geçip neler başımıza açanları da görüyoruz. Ondan sonra yani büyüdükçe küçülmeyi bilmezse insanoğlu çirkinleşiyor, başına belalar alıyor. Durum böyle. Maalesef evet.
5: Kibirli ya. İrfan abi mi?
0: Evet.
5: Allah aşkına güldürmeyin, çok sıcak eriniyorum. Lütfen.
0: Sıcak dur.
5: Ben yanına gittim, adamın gayet de güzel ağırladı da etti de, çok güzel bir gündü. Hiç unutamıyorum. Elbet bir işi vardır yani. Yoksa kimseyi görmezden gelecek bir adam değil. Kendisinin ömrünü yediğim için çok iyi biliyorum. Hadi
0: sen gidişi. Ya müfiş de herkes dikkatleri üzerine çekmek istedi. Anlıyorum o. Yani mesajını görmemişiz. Bak ne oldu? Mesajı da gördüm. Bu sefer davet de aldı. Oh. Bence akıllıca bir hareket yaptı.

0: yar gelir.
1: Evet sevgili dinleyenler, sosyal medyada hafta sonu gündem oldu. Lahmacuncu Ali Usta dedikleri Adana'da bir esnaf çocuğa ve annesine davranışlarından ötürü Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hem dükkanından oldu, tezgaha kaldırıldı ve ülke gündeminde bu var. Herkes bunu düşünüyor. Herkes vicdanında bir muhasebe yapıyor ki bu muhasebe önemli. Bütün esnafa ders olsun.
0: Abi sen gidişine de herkes kendi işine.
1: Bir dinleyicimiz İrfan o videoda içimi parçaladı. Anne sen de yiyecek misin diyor çocuk. Çocuk diyor ki ben bununla doymam ki diyor çocuk. Yani çok acı bir şey. Kursağım düğüm düğüm oldu sevgili dinleyenler. Benim de. Yani o esnaf bozuntusu, o bunu duyuyor bu sözleri. Hiç oralı olmuyor. Ben normalde 5 tane veriyorum. 5 taneden aşağı satmıyorum diyor. Bir tane de al bu da benden olsun diyor. Arkadan kameranın çektiğini unutmuş. Dönüyor arkadan parayı da alıyor bu arada. Utanmadan alıyor yani. Evet. Utanmadan alıyor yani.
0: Şey söyle.
1: Ya
2: hadi sen. Kim var sana kibirli diyen? İşine baksın kardeşim ya.
1: Ya kadın espri yaptı ya, uzatmayın tamam. Canım benim, kim bu?
0: Düşemem yar peşine. Hadi sen gidişine.
3: Hanım iyi bayramlar.
1: Sağ olun efendim.
3: Ben senin kadar kibirlisini görmedim.
1: Evet.
3: Ne ünlüler gördüm. Amokaçiler, bilmem kimler. Geçen hafta da 7 gün boyunca Göcek'teydim. Bir kere arayıp sormadın ya.
1: O zaman tamam, Göcek'e gidiyorum şu an. Yayından sonra yola çıkıyorum, geliyorum da ben.
0: Düşemem yar peşine. Hadi bas git işine.
1: Gidiyorum, her reklama gidiyorum. 0549-204-0104. Bodrum'da yeni bir akım başlamış, gördünüz mü? Pahalı böyle milyonluk saatlerin üzerine bir şey koyup yalıyorlar, yiyorlar arkadaş. Bakalım kimin dikkatini çekti bu? Reklamlardan sonra bir kibir abideliği olarak onu konuşacağım. Milyonluk saatlerin üzerine bir şey koyup bunu bir yalıp yiyorlar arkadaş. Adana'daki lahmacuncudan sonra onu konuşacağız. Bir dinleyicimiz diyor ki İrfan ben Adana'da yaşıyorum. Her gün önünden geçerim. Bir kere bile yemedim o ustadan. Çünkü suratı hep asık olduğu için hiç çekmedi beni adam demiş. Bak görüyorsun. Reklamlardan sonra konuşuyoruz. Konumuz kibir. Kibir insana ne yaptırır? Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
4: Sıradaki şarkı asansörde aynayla dertleşenlere gelsin.
2: Radyo Dert.

Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırmaya Bodrum'dan devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Az önce Serdal demiş ki yaprak sarmasını beleşe getirdim demiş.

0: ağrısı, aşırı terleme, nefes almakta zorluk, sinirlilik hali yapabilirmiş. O yüzden kaç milyondu? 16-17 milyon olmuştu. Ne? 25 milyon İstanbul yani. Bu kadar insan aynı anda nefes alırsa zaten nem oluyor yani. Vallahi billahi. Bir de şimdi bu var, bu gece dikkat etmemiz lazım. Yani tabii bu habere bir tek sevinen klimacılar falan oluyor herhalde. Selam olsun onlara. İstanbul'da yaşayan herkesin hani günlük ruh hali bozuk ya, işte bunlardan sevgili dinleyenler. Bunlardan. Gidiyorsun sayfiyede yerine, Ege'de Mege'de huzurlu adam. Vallahi billahi ya. O yüzden bugün dikkat sevgili dinleyenler. İstanbul. Bak hemen Adana'dan dinleyicim. Hanımefendi diyor ki üstümü değiştirip giyiyorum kıyafetimi sonra diyor. İstanbullular bu gece zor geçecek, haber hazırlıklı olsun. Alabilirsin ki bu canımdan. Sana ne benim çektiğim acılardan. Hemen bakalım Gürkan'cığım, hoş geldin canım, buyursunlar. Evet.
1: İrfan abi kibirliyim şöyle mi? Vay be. Güzel espri abi. Mizah olmayan şey mizah olur. Yani mimik oynamadı ama olsun, iyi denedi yani, ben de bilmiyorum. Sana kibirli diyenin. Ne haber abi, iyisin. Neyse. Ufak bir boşluk. İyisin ya. İyisin.
0: Bana ne abi, kibirliyim bugün Gürkan'cığım. Bak. Bana nasılsınız diyenlere kibirliyim bugün diyeceğim.

0: Bodrum'daki kibir hareketlerini gördünüz mü? Akım olmuş sevgili dinleyenler. Kim biliyor bunu? Bir bakalım şöyle bir. Buyursunlar efendim.
1: İyi günler, iyi yayınlar İrfan.
0: Sağ olun.
1: Hırvatistan'dan selamlar.
0: Oo, Ümit Bey hoş geldiniz.
1: Uzun yol kaptanları.
0: Evet.
1: Az evvel boğazımıza düğümlendi İrfan. O yüzden sildim mesajı. Bu lahmacun muhabbetini gördük, kibir.
0: Değil mi?
1: Annesine bir dünya laf söylüyorsun be adam. O çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Görmüyor musun sen orada onu ya?
0: Ya.
1: Ah İrfan ha.
0: Ya.
1: Adanalılar affetmez İrfan.
0: Etmez. Adanalılar affetmez.
1: Selamlar.
0: Selamlar efendim. Ya şimdi bakın, şunu bir dinleyelim, dinleyicimizin yolladığını bir açalım bakın. Özür diliyor o usta. Bakalım.
2: Sosyal medyadaki olan olay beni üzdü.
0: Beni üzdü.
2: Bir anne ve çocuğuna ben hor görerekten veya onu küçümseyerekten herhangi bir şey yapmak istemem.
0: İstemez.
2: Ben 50 yıldır.
0: Niye yaptın baba?
2: Adanalı lahmacuncu Ali Usta olarak bu hizmete devam ediyorum. Ben bugünüme kadar bu tip şeyler söylenmez.
0: Hı.
2: Çocuklara, iki canlı olan hamile bir bayana,
0: evet,
2: fakire, yoksula, öğrenciye hizmet eden bir insanım.
0: Baba yalan söylüyorsun.
2: Ben o insanlara ekmek çok
0: bak,
2: ekmek
0: göz
2: verdim.
0: Ne bir
2: dakika. Halen de ben bu durumda insanlara ekmek veriyorum. Ama benim bir stajyerim var.
0: Hı.
2: Satış olarak.
0: Neymiş o?
2: 5 tane porsiyon olarak çalışıyorum. Ama
0: Allah.
2: Biri gelmiş gariban, çocuklu, çocuğunun parası yok, ona veririm bir tane.
0: Bir... Ya gariban diyerek bile ne demeye çalışıyorsun ya? Ne demeye çalışıyorsun?
2: Gariban.
0: Bu gariban demek bile bir küçümseme ya. Nereden biliyorsun gariban olduğunu ya?
2: İster veririm, 5 tane de verirsem, 2 tane de verirsem garibandan para almam.
0: Baba niye alıyorsun? Görüntülerin çıktı yani, sen kimi kandırıyorsun? Ya şimdi tamam, dinlemeye gerek yok. Çünkü bu şahsın daha önce farklı profillerde, yani profil derken daha böyle herhalde onun tabiriyle böyle zengin, gariban olmayan diye onun tabiriyle insanlara güle oynaya, o ne şaklabanlıklar ne şirinlikler yaparak verdiğini görüyoruz. Videoları çıktı. Abimizin sosyal medyada videoları çıktı ya. Kişiye özel muamele yapıyor bu adam ya. Evet. Kişiye özel muamele yapıyor sevgili dinleyenler. Dayı sen ne anlatıyorsun ya? Bir de video özür mü?

özür. Allah'ını seviyorsan. Bir tane koyduğu kağıdın bile lafını ediyorsun sen orada dayı ya. Sen de get ya. De get ya. Yani... Ya Adana sıcak bir şehir. İnsanları da sıcaktır. Çok tatlıdır. Adanalılar tanıdığım muhteşem Adanalılar var. Bizim Altan hocamız var. Altan gördüm. Adana'ya portakal çiçeği karnavalına davet etmişlerdi. Ya Rabbim o ikramlar, o şeyler bilmem neler. Sen dayı neyden bahsediyorsun? Yani Adanalıların yüz karasısın sen yani. Vallahi billahi. Adanalılar utandı senden ya. Hiçbir şeyin yokmuş ortaya çıktı. Ne vergin, ne ruhsatın bilmem neyin yani. Sen daha yok şöyleyim ben insanlara yardımcı olurum falan. Ya get, de get, de get, de get ya. Ne, makina da ne güzel yuğuluyor bugün ha. Neyse sevgili dinleyenler. İşte duyulmalı konuşacağız ki bunları işte sosyal medyanın da Allah'tan ki hafta sonu hemen böyle yayılmasıyla hemen zabıtalar falan engel oldular. Bu mantalitede olan insanların ticari hayatı böyle sonlanıyor. O yüzden bu şekilde davranan esnaflara ders olması nedeniyle konuşuyoruz. Yani böyle tipler ondan sonra indiriyorlar. Bizim ahlaklı esnafımız... değil mi şu an bizi yayınımızı dinleyen insanlarımız, üçkağıtçılık peşinde olmayan insanlarımız ayrı, onlara selam olsun sevgili dinleyenler. Evet bak Kurtuluş Bey'le yazmış, garibana bedava veriyorum diyor ama o kadına verirken iki tane 50 lirayı da alıyor oradan. Evet. Evet, dayıyı zabıtalar malulen emekli etti İrfan demiş. Aynen öyle. Kibir şeytandır diyor Zafer. O yüzden her türlü kötü iş beklenir. Ne şeytanı gör ne salavat getir.

Vallahi Adana'dan dinleyicilerimiz konuş konuş ağzına sağlık diyorlar. Yemin ediyorum. Diyor ki böyle adamlarla aynı memlekette nefes aldığım için utanıyorum. Turiste olan iletişimini de gördük bu adamın. Kapı çalsın asla kimse kimseyi aç bırakmaz burada Adana'da. Durum böyle işte.

0: oradaki çocuğumuzun, o bebişin bir lafına sevgili dinleyenler, ülke nasıl ayaklandı? Helal olsun benim canım ülkem, işte ülkemizin güzelliği de bu. Vallahi bu, bu çok önemli bir duruş. Çok önemli bir duruş. Bodrum'dan dostlar yazıyorlar. İrfan, Bodrum'daki mafyavari işletmelere de ses çıkarmamız lazım diyor. Ne mafyası bitiyor ne şeyim. Zaten tabii onu da konuşmak lazım. Yani Bodrum'un bir kesimini bitiren de onlar. O hırt, hırtlar var ya onlar. Ya bu dün gördüm. Vallahi Bodrum Halk Plajı iki adımlık yer kalmış efendim. Her yeri işgal etmişler.
1: Bunların yanında şeytan düğme ilikler İrfan abim.
0: Doğru, şeytan vallahi tövbe eder, secde eder, yemin ediyorum. Tamer Kaplan, hoş geldi Tamer'cim.
2: Bugün dağlar kadar büyük baksan da kendine. Hı. Bir avuç topraktır son durak yine. Kibirle göğe baksan boynun bükülür. En yüksek kuleler bile bir gün devrilir.
0: Ya.
2: Yayınlar efendim. Deniz'den selamlar.
0: Selamlar. Radyomuzun kamu spotu. Tamer Kaplan. Efendim reklamımız var. Üçüncü saatimiz başladığında yeni konumuz geliyor. Size ne görgüsüzce geliyor memlekette? Yine Bodrum'dan, Yalıkavak'tan bir görgüsüzlük olayını paylaşacağız birazdan. Şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuza Serdal'a bırakacağım yayını.
3: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar
3: efendim. Biz o haberi tabii gördüğümüzden beri müteessir vaziyetteyiz. Yani bir annenin o çaresizliği bizi gerçekten üzdü. Yani ben mesela ne bileyim o anda onun suratına fırlatırdım ama İşte o kadıncağız orada ona boyun büktü. Evet. Ama o boyun bükmenin bedeli de o kişiye ağır oldu. Senin de hassasiyetin için ve senin nezdinde de diğer tüm hassasiyet gösterenler bu konuya hepsine teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah canım.
3: Bayramın kutlu olsun.
0: Sağ olun efendim.
3: İyi dinletiler.
0: Türkiye'min akıllı değillileri. İyi bayramlar hepinize. İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal bekliyor. Reklama Bodrum'dan İstanbul'a gidip geliyoruz efendim. 0549-204-0104. Size ne görgüsüzce geliyor? Bana bir yollayın bakalım, bir de onları konuşalım. Görgüsüzce geliyor İrfan deyin, yollayın.

0: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Küçükçekmece Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassa Seyran Tepe güzergahları aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancak Tepe Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hassa istikametinde etkili aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Hayat boş ama radyo hoş. Yoldan dinleyenler, iş yerlerinden dinleyenler, evlerinden dinleyenler selam olsun. Velediniz dadanız burada efendim. Neyi dadalamak istiyorsanız memlekette. Mizahını da çıkarabileceğimiz şeyler de olursa daha güzel olur. Efendim, dadalıyoruz. Ve bir de sizi... Şimdi biliyorsunuz geçen hafta da yolladık. Konserler oluyor, hediye biletler veriyoruz. Kombine verdim geçen Motofest'e ya. Daha ne istiyorsun? Ve bugün de Fettahcan'ın konserinden bahsedeyim. Fettahcan biliyorsunuz 30. sanat yılı Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda muhteşem bir turne ile kutlanıyor. Nerede? Ağustos ayındaki konser günleri ve yerleri şöyle Fettah abinin. 3 Ağustos'ta Bursa'ya geliyor Fettahcan. Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfitiyatro'da, Kuşadası AVM.

0: Ve size hediyem de... Hani dediniz ya, ya İstanbullulara bir şey yok mu, oraya bir şey yok mu falan.
1: Bu aşkın katilse
0: İstanbul Festivali'nde Serdar Ortaç Saygı 1 konseri 4 Ağustos.
1: Bir sen var senin içinde. Of, hem bıçak.
0: Radyomuzda bütün programcılarımız size birer çift bilet hediye ediyorlar efendim. Ben de bugün veriyorum. Serdar Ortaç'ın 4 Ağustos tarihli konserine, Saygı 1'e,
1: bir
0: İstanbul Festivali'ne sizi yollayacağım. Yapmanız gereken.
1: Oh, hem bıçak hem yara sensin.
0: Instagram'dan İrfan beni gönder, eşimle, sevgilimle iletişim bilginizi, numaranızı yazıyorsunuz ve bana Instagram'dan direkt mesaj olarak yolluyorsunuz. Ben de ekibe iletiyorum, tamam mı?

0: güzel.
1: Efendim sizi 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç konserine yolluyorum. Yürek böyle. Ve tabii bu gecede sürpriz sanatçılar eşlik ediyor. Çok özel bir gece olacak. Çok özel.

Şimdi konuyu değiştirdik, tekrar yeni bir konu açtık efendim. Görgüsüzce geliyor konumuz. Efendim, Bodrum'da Yalıkavak'ta bir moda başlamış. Böyle milyonluk saatler üzerine havyar konuluyor. Onu yalıyorlar efendim. Yalıkavak Marina'da ilk olarak bunu Rus milyarderlere, bazı böyle elit turistlere yapmaya başlamışlar. Trend olmuş sosyal medyada. Herkes böyle, bizimkiler de böyle çakma işte o pahalı saatlerle gidip havyar koyup yalıyorlar onu. Görgüsüzlüğün böylesini dünya görmemişti. Onu da gördük ama. Vallahi bilmiyorum. Böyle pahalı saatin üstüne koyuyorlar havyarı, yalıyorsun efendim. Akım bu. Bu bir de akım meselesi var biliyorsunuz. Yani milyonluk saatin var. Onun üzerinde havyar yalıyorsun efendim. Bak. Ama yalnız utançlarından videolarda suratlarını göstermiyorlar efendim. Saati yalıyorlar. Sadece kolu ve saati gösteriyorlar. Şu görgüsüzlüğü ben bilmiyorum. Avrupa'nın hiçbiri, Rusya'da bile görmedim öyle bir şeyi. Hani Rus milyarderlere yaptırmaya başlamışlar. İlk sonra işte insanlar nasıl sapıtırız diye. Ya yeryüzünde bilmiyorum, çocukluğumdan beri bir bakıyorum böyle bir salaklıklar, gerizekalılar. Ya böyle bir aptallık hiç moda olmamıştı daha önce. Yani niye şimdi biz bu zamana denk geldik? Bunları görüyoruz. İşte paranın görgüsüzlüğü mü demek lazım, vizyonsuzluk mu demek lazım, bu nedir? Çok acayip, gerçekten çok acayip. Yani bu havyarı da ne abarttık, havyar nedir Allah'ını seversen. Mezgiti alıyorsun, içinden havyar çıkıyor. Kimisi çöpe atıyor, havyarı yemiyor yani. Ne havyarmış arkadaş. Ay havyar sürüp yiyoruz. Havyarı sürdüm yedim. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu hani yılların üst düzey saat markaları. Yani rezil rüsva oldular o saatler ben. Bu görüntülerden. Hani hep deriz ya, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ya reklamın iyisi de oluyor, kötüsü de oluyor arkadaşım. Yani. Ah, bizim bir de görgüsüzlük cezası yazmamız lazım insanlara. Bakın. Gerçekten. Ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler? Pahalı saati olanlar, vay be ulan bir havyar yalayamadım bu saatin üzeri. Diyor musunuz? Bak herkesin saati var yani. Pahalısı var, ucuzu var. Geç yanımdan, sokağımdan. Bak dinleyicimiz yazmış. İrfancığım, onlarda para var da akıl yok demiş. Akıl fikir versin Rabbim, değil mi?

Dinleyicimiz diyor ki İrfan, ben o saat firmaların yerinde olsam bu görgüsüzlerden o saatlerimi geri toplarım. Evet, bakın kim, Volkan Bey mi yazmış? İyi bayramlar İrfan. Ben pahalı saatimin üzerinde zeytin yemeyi severim diyor. Evet efendim, siz saatinizin üzerinde bundan sonra ne yemeyi seversiniz? Kim saatinin üstünde mesela kuru fasulye yiyeyim orada diyor. Ya vallahi bakın hiç üzülmem. Bu saatlerin üstünde havyar yalayanları denetleyen bir kurumumuz çıkarsa ne güzel.

0: Ya kimin bir lafı vardı? Bazı insanlar çok seçkin bataklıklar mıydı? Vallahi kim birinin lafı vardı öyle. Buyursunlar efendim.
1: Akıllı saatimin üstünde çilek yemeyi isterim.
0: Oo bak işte bebiş gel. Akıllı saatimin üzerinde çilek yemeyi isterim. Siz efendim saatinizin üstünde ne yemeği seversiniz? İstersiniz. İrfancığım diyor, para kazanmak değil de harcamak bir sanattır demiş dinleyicimiz. Evet ya. Selim diyor ki seni sevdiğim için yorum yapmayacağım radyo kapanmasın diye demiş bak.

0: hanımefendi soruyor. Peki öyle yapınca ne oluyormuş İrfan? Onu anlamadım. Yani saatin üzerine havyar koyup yalayınca ne oluyor diyor. Böyle ölümsüz oluyorsunuz hanımefendi. Böyle bir yanda boyunuz uzuyor, dertler bitiyor. Böyle yaladıkça ölümsüzlük aşılıyor. Ey Allah'ım, ne günlere kaldık ya. Hani Cem abi diyordu ya, Cem Yılmaz. Hani buzlu badem de vereyim mi? Bunları havyarı yalatacağım, buzlu bademi.
1: İrfan, bayanlar İrfan.
0: He canım.
1: Bir saat hediye et de sonra üstünde ne yiyeceğimizi düşünürüz.

Yok, bunlar zengin falan. Bunlar sonradan görme. Evet sevgili dinleyenler, böyle sonradan görünce ben tanıdığım, yani benim bu ülkenin en zenginleri, yani patronlarımız falan, ya görmedik böyle görgüsüzlükler. Asıl zenginlerde yok böyle görgüsüzlük. Yani aklıma diyor Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısı klibi geldi. O da zeytin yiyordu değil mi orada? Bak. Ne kadar masum. Evde zeytin yok diyorsun, oradan yiyorsun.

0: İrfan'cığım zenginlik de hastalıktır. İnsana ne yapacağını şaşırtır demiş bak. Aa İrfan abi iyi söyledin diyor. Ben de diyor zenci bir kardeşten aldığım saatte deneyeyim bunu demiş bak. Bak yala ne hissettiriyor bana söyle. O yani ama işte sahte olunca yalayınca bir etkisi olmuyormuş yani. Orijinal olması lazım. O yaladığın saatin orijinal olması lazım. Efendim İstanbul'un merkez stüdyomuza saat başı haberlerimize gideceğiz. Günün son gelişmelerini dinleyelim. Bu konuyu çok konuşacağız. Konumuz ne? Efendim konumuz görgüsüzce geliyor. Ne size görgüsüzce geliyor? Bana yollayın 0549-204-0104'e geliyorum. Haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ifadeleri kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı %50.42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %20.44 ile diğer taze meyveler oldu. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceği bildirildi. Belçika'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu uyarı verildi.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 35, İzmir güneşli 36, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Burası Radyo D, Seyyar Stüdyomuz. Bodrum'da sevgili dinleyenler, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 0549 204 0104 artık 3. saatimizdeyiz ve 3. saatimizde konumuzu görgüsüzce geliyor olarak değiştirdik. Yeni konuyu açtık. Oya altın çapa, artık görgüsüzler normal geliyor, yadırgamıyoruz. Yazık, sindirememiş görgüsüz diyoruz biz onlara demiş, ne güzel. Ece Hanım Instagram'dan yazmış bana. Şimdi bunu ben de yapıyorum Ece, yani bir tane story atmak yerine böyle bir sürü, bin tane atmak görgüsüzce geliyor. Ben işim gereği sahneden paylaşmışlar, onu paylaş, onu paylaş, bir bakıyorsun 20 tane olmuş ya. Bunu ben de mecburen yapıyorum, özür dilerim Ececiğim. Ama bak şu an bir tane bile story yok. İşimin olduğu gün, işim olmadığı gün sizi yormuyorum Instagram'da. Bugün mesela ne diye yoruyorum sizi? Serdar Ortaç'ın İstanbul Festivali'ndeki konserine gönderiyorum sizi. Bana 0549 204 0104'e değil, Instagram'a, kolay oluyor burada konuları okuduğum için. Instagram'da iletişim bilginizi yazıyorsunuz. Beni konsere gönder eşimle İrfan diyorsunuz. Kazandıran program ve kazandıran radyo olduğumuz için sizi Serdar Ortaç'ın İstanbul Festivali'ndeki konserine yolluyoruz efendim. Haydi. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Konser bileti hediye ediyoruz efendim.

Benim İbrahim, Yakut, İrfan İyi Bayramlar. Ben saatimin üstünde ceviz kırmayı seviyorum demiş. Bakın bir de dinleyicimize diyor ki İrfan bayram geldiğinde görgüsüzce her yerden IBAN paylaşanlar bana görgüsüzce geliyor. Harçlıkları IBAN üzerinden bayramda artık yeni nesil değil mi? Bayram harçlığı alma yöntemi o ama.

0: takıp şangır mangır mungur gezmelere çıkan bana görgüsüzce geliyor diyor. Hatta acayip görgüsüzce geliyor demiş. Buyursunlar efendim. Şöyle bir bakalım.
1: Eman İrfan. Ema. Biz ayvayı yemişik.
0: Ne oldu kız?
1: Akıllı saatin üstünde. Yesem ne olur, yemesem ne olur. Hep bunlar burjuva insanların çıkardığı gereksiz polemikler anam bacım.
0: Burjuva insanları. Burjuva. Burju kim ya bu? Burjuva biliyorsunuz. Çok güzelsin çok. Abi bir de düğünlerde o aşiret düğünlerinde nedir öyle ya? Altından heykele dönüştürüyorlar yemin ediyorum. Altın heykeli. Ay bilmiyorum şimdi aşiretlerde tabii akrabalara diğer aşiretlere bir şey ispatlamak zorundalar onlar. Biliyorsun. Yani normalde aşiretlerin öyle zenginlik yaşam biçimi değil onların ya. Köyümüzde aşiret düğünü yapılıyor. Kızın kolundan takıyorlar, boynundan takıyorlar artık. Eskiden bileklere takılırdı. Her tarafa takıyorlar altınları. Her tarafa.
2: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ ol efendim.
2: Seni sürekli dinliyorum ama bazen içimden dolayı sürekli mesaj atamıyorum. Hı hı. Konuyla alakası yok ama... Annem çok rahatsız.
0: Geçmiş
2: göğsünde olsun. Kitle çıktı. Ah, ciğerlerinde canım. Sıkıntı var. Ayağında ödem çıktı.
0: Aha.
2: Senin kalbin temizdir. Annem için bir dua eder misin oradan?
0: Ya.
2: Dinleyicilerimiz de öyle. Kalbi temiz insanlar hepsi.
0: Evet.
2: Dinleyicilerimizden de bir dua talep edersem inşallah dua ederler.
0: Amin inşallah Rabbim.
2: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Bir an önce sağlığına kavuşsun annemiz. Tüm hasta büyüklerimiz inşallah ya Rabbim. Bakalım şöyle bir neymiş Selen Erdem mi? Buradan değil Serdar Ortaç Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. Lütfen Selen Hanım mesajları okuyamıyorum sonrası burası karışıyor. Vallahi herkes Serdar Ortaç bilet derse burası karışıyor. İrfancığım bizim burada ne diyor sonradan görme gavurdan dönme derler diyor. Başka neler var efendim size görgüsüzce gelen? Bakayım şöyle bir. Şu milletin arabalarını, markalarını sosyal medyada paylaşmaları bana iğreti ve görgüsüzce geliyor. Özellikle bir de değil mi böyle elini böyle saatinle birlikte direksiyona koyup böyle sadece direksiyonu paylaşıyor böyle. Böyle herkeste araba var. Güzel. Aklıma gelmişken yazmak istedim. Zaman tünelindeki şarkıları seçen herkese çok teşekkür ederim. Oo güzel. Pekala bakalım şöyle bir şey.
3: Bazı markaların terliklerine 1.000 lira vermek bana görgüsüzlük geliyor. Hı. Hayır yani anlamıyorum. Kendi kendine mi yürüyor bu terlikler? Yoksa masaj falan mı yapıyor?
0: Yani evet bu terlikler
3: bazı marka...
0: tamam anladık. Bu terliklere ayağına takınca masaj yapıyor, kendi kendine yürüyor doğru. Doğru. Hemen bak mesajlar geldi. Duaların beyefendinin annesiyle olacak. Acil şifalar diliyorum demiş dinleyicimiz. İrfan kahveyi anlarım demiş Betül Hanım. Çayı da anlarım ama her nimetin önce kameraya sonra sofraya gitmesini pek anlamıyorum. Bazı nimetler paylaşılınca değil, şükredilince daha güzel geliyor. Bana böyle şeyler görgüsüzce geliyor. Ya ne bileyim, tamam böyle yani kahveni 40 yıl hatırı var dersin bütün dostlarıma diye böyle story'ne koy falan da böyle koskoca sofrayı da paylaşıp da bilmem ne. Bakın geçenlerde bir hanımefendi serpme kahvaltıya gitmiş. Demiş ya bunların parasını verdim. Yanında da sefer tası götürmüş. Sefer tasına dolduruyor efendim hepsini. Dolduruyor. Sosyal medyasında da paylaşmış. Vay kadının ne görgüsüzlüğü kaldı. Ne... Ya artanları kabına koyup parasını ödemiş. Evine götür. Bana çok normal geldi o. Para... Böyle yapmamız lazım aslında. Böyle yapmamız lazım. Doğru. O görgüsüzce davranan o popçularımız var ya böyle bir tanesi hele sürekli paylaşıyor o. Geçen yurt dışına gittim masayı paylaşıyor, ne yediğini paylaşıyor. Biçin kapısını paylaştı ya. Onu ya sen Türkiye'de star olmuş, tanınmış bir şarkıcısın yani. Yunanistan'da biçin kapısını paylaşmış. Onu koyuyor, onu koyuyor, onu. Görgüsüz. İrfan bu bana bazen görgüsüzce geliyor, bazen de hoşuma gidiyor. Anlamadım ben bunu de. Ne o onun bir fotoğraf yollamış. Ben şimdi reklama gideceğim. Reklamdan sonra o senin fotoğrafına bir bakacağım. Tamam mı? Efendim ne başka size görgüsüzce geliyor? Yollayın bana. 0549 204 0104'e görgüsüzce geliyor deyin, konuşalım efendim. Reklamlar.

0: hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Doğada ne varsa zevranı da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı nerede o günler diyenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın içinde

Radyo hoşsa. Coştur oyna vele. Radyo hoş tabii. Hele radyo de sizi sıklıkla biliyorsunuz konserlere gönderiyor. Bugün de benim programımda Serdar Ortaç'ın İstanbul Festivali kapsamındaki konserine gönderiyorum ki tek Serdar Ortaç'ı görmeyeceksiniz. Çok sürpriz sanatçılar olacak sahnede. Yapmanız gereken Instagram'da.

0: ezmesi sürekte yiyek o zaman demiş. Bodrum Yalıkavak'ta milyonluk saatlerin üzerine havyar sürüp yeme akımı başlamış sevgili dinleyenler. Onun üzerine görgüsüzlüğü konuşuyoruz. Damla Hanım diyor ki mesaj yazdıktan sonra anında kaybolmaları görgüsüzce bence. Kendi yazıyor, ben de okuyup yazıyorum. Okumadan gidiyor, gidiş o gidiş 5-6 saat sonra anca bakar bir daha artık falan demiş. Neden korkuyorsun değil mi? Neden? Süreli mesajlar falan. Selam olsun Damlacığım. Saatin üzerine zeytin koyup yeriz diyen dinleyicimize Tarkan'dan Zeytin Gözlüm şarkısı geliyor.
1: Zeytin gözlüm sana meylim neden?
0: Bodrum Şeker Kuaför selam olsun canım benim.
2: İrfan neredesin Bodrum'un? Gelem güne bir tıraş yapayım seni.
0: Vallahi sen mi geleceksin buradaki olduğum yere ben mi geleyim sana tıraşa?

0: Beyhan Hanım selamlar olsun size de.
1: Ben küfür ederim herhalde ya direkt yani. Hiç nefret ediyorum çünkü kibirli insandan da kibir yapandan da.
0: Helal olsun kız. Eşine, gül olmuşsun dikenlerin bendedir. İrvan'cığım emekli ay sonu nasıl yetişecek derdinde, bunlar da saatin üzerine koyup havyar yalama derdinde diyor. Evet. Ethem'ciğim merhaba.
2: Canım abim radyoyu yeni açtım. Ne konuşuldu, neler kaçırdım hiç bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Hoşçakal.
0: Saatin üzerine havyar koyup yalıyoruz Ethem'ciğim. İrfancığım o akımın adı daha ne kadar görgüsüz olabiliriz akımı olsun demiş. Zeytin gözlüm
3: özlemektim yollara. İrfancığım ben tayin pekmez yiyeyim diye düşünüyorum ama tabii biraz vizyonsuz hissettim kendimi.
0: Tayin pekmez nedir abi?
3: Bayramınız kutlu olsun. Herkese iyi denetler.
0: İyi bayramlar. Rast gelirsen halimi sor onlara. İrfan sosyal medya yokken bazılarının yaptığı böyle saçma hareketler kimse tarafından gözükmüyordu. Ne güzeldi. Demek ki yapıyorlarmış o zaman da. Şimdi acaba gözüküyor diye mi yapıyorlar? Gül kurusu akşamlar senden yana. İrfancığım bugün benim doğum günüm. Bana bir şarkı hediye eder misin demiş. Bediş. Eşinle şarkıları düşürürüm. Bediş'e şarkı düşürelim. Bir tane peşine düşürelim bir şarkıyı. Tamam. Nice güzel yılların olsun canım. Sağ olun.
2: Allah'tan saatin üzerine koyuyoruz. Tövbe estağfurullah ya. Biz çok değişik insanlarız abi.
0: Şarkıları... Siz mesela telefonunuzun üstünde yalamak istiyorsanız beyefendi orada yalayın. Şarkıları... Bu akımın devamı gelsin. Görelim böyle. Mesela arabasının logosunun üstüne koyup yalasınlar. Evet. Vallahi hanımefendi doğru söylüyorsunuz. Bazılarına zenginlik bile hiç yakışmıyor.

Yani o Yalıkavak'taki mekanı bulacağım. Şimdi bu hafta değil galiba, önümüzdeki hafta bir işbirliği yaptığımız bir yerden yayın yapacağız Yalıkavak'ta. Oraya gittiğim zaman bakacağım efendim. Yani mekanın tabağı bitmiş de acaba saatin üzerinde mi yalatıyor havyarı, onu bir ona bir bakacağım. Eskiden neydi? Tuz niye yalanırdı? Tuz yalatırlar bir şeyden ötürü, tuz yalardı ki onu. Neydi o ya? Oya ablacığım sen hatırlarsın. Hani derlerdi neredeyse tuz döküp yalatacak diye hani.

0: çaresi yok. Bu görgüsüzlüğe bir çare bulamadık efendim. Yıllardır.
1: 3-4. Allah Allah Allah Allah. Bunalsın sen.
0: Nasıl? Ahmet Hakan yazmıştı, sana görgüsüzlüğün resmini yaptım Abidin diye. Evet, o saatler.
1: Bunalsın gülme, bunalsın.
0: Ve üstüne bir şey koyup yalayanlar yaptılar görgüsüzlüğün resmini. Evet.

bakın bakın bakın, burada bir dedikodu var bak. İrfan bir de diyor, yeni evlenen kızların ya da nişanlı olanların bütün bileziklerini aynı kola takıp düğün düğün, davet davet gezmeleri görgüsüzce geliyor. Var ki gösteriyor ya Allah'ım.

Adana'ya gidek gidek. Adana'ya gidek, neydi o abinin? Ali Usta'ya bir gidek Adana'ya. Onun salçalı ekmeğini yiyek orada.

Efendim bugün ne güzel oldu, haftayı açtık. Memlekette ne varsa radyo makinesine getirdik. Dadalayabileceğimiz şeyleri dadaladık. İrfan yakında nokta noktaya sürüp yalayacak havyar da bulamayacak bunlar demiş.

Bugün de anladık, her şeyin botunu çıkarmada üstümüzde yok efendim. Bu arada... Neredeydi? Yavuz Sevinçer. Çok teşekkürler Yavuzcuğum. Sağ olasın canım benim. Sen neymişsin böyle, dada yazmış bana Instagram'dan. İrfan, ilk defa bir radyocuyu böyle karizmatik gördüm diyor. Yavuz, ne ısmarlayayım Yavuz. Yavuz, sana saatin üzerinde havyar ısmarlayayım mı?

istiyor. Abi biraz geç geldim o yüzden söylendi mi bilmiyorum ama anne ve babalar günü bana biraz görgüsüzce geliyor. Çünkü annesi babası olmayan insanlar, çocuklar var demiş. Evet, en güzel böyle zengin olacağım ama İrfan yer sofrasında oturup soğan kırar yerim daha iyi. Bunlar da havyar yalasınlar saatlerin üzerinde diyor. Son mesaj olarak bunu okumuş olayım. Abi 30 Ağustos da benim doğum günüm. O döneme denk olursa bilet verir misin? Tabii ki de Zafer'im. Aa. Efendim biraz sonra final yapacağız. Ama finali yine hafta sonu. Gerçi hepimiz biliyorduk yani. Güllü'nün kızının işte haberleri biliyorsunuz. Uzun süre Türkiye bu cinayeti aylarca merak etti. Ama artık 11 ay olmuş. 11 ay olmuş bu olayın üstünden geçeli. 11 ay geçmiş. Ve tamamlandı efendim soruşturma. Kızının Güllü'nün en sevdiği şarkıyı açıp odaya çağırdığı, biraz oynadıktan sonra tam pencerenin önündeyken hadi görüşürüz diyerek kapçasının altından tutarak aşağı fırlattı, tespit edildi. Müebbet hapis alırken ondan korktuğum için susmak zorunda kaldım diyen Sultan Nur ev hapsine cezalandırıldı. Sevgili dinleyenler, gerçekten çocuklarımızı yetiştirirken daha dikkatli olmamız lazım. Bu olay bize bir ders. Bu gösteriyor ki bizim ona aşırı sevgimizde sevgisizliğimiz de bir şeye yol açabiliyor. Sevgisizliğimiz de aşırı sevgimizde bir şeye yol açabiliyor. Benim de yakın bir zamanda kız çocuğum oldu biliyorsunuz. O kadar önemli ki evlat yetiştirmek, ülkenin geleceği demek, sizin geleceğiniz demek, ailenizin geleceği demek, evlat her şey demek. Rabbim böyle evladı kimseye nasip etmesin. Finalde Güllü ile veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Reklamlar, final için buradayım. Son mesajlarınızı 0549-204-0104'e ve Instagram'a atabilirsiniz. Reklam.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Topkapı Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili, aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Ve artık gitme vakti sevgili dinleyenler. Ben gidiyorum. Uzaklaşıyorum aranızdan.
2: Bu Pınar.
1: Evet.
2: Aynı Ceylan Pınarı.
1: Aynı Ceylan Pınarı.
2: Ama biz.
1: Biz. Ben.
3: Ne diyorsun Alev?
2: Ne belli. Belki sondur bu.
1: Son.
2: Belki de beni hiç görmeyeceksin bir daha.
3: Alev.
2: Olmaz mı yani? Bakarsın. Seni bırakır kaçarım. Bakarsın. Ölürüm.

var. Aman ağzını hayra aç alev demiş bana bu. Efendim gidiyoruz. Ne güzel şeyler konuştuk. Memleketin halk arasındaki dertleri, görgüsüzlükler, aç gözlükler, fırsatçılıklar. Yayından çıkınca şeyi paylaşacağım efendim. Geçen hafta başıma gelen burada Bodrum'da ormanlık alanda mangal yakmaya çalışan çift. Ha, çift değil yani, sünepe iki tip yani. Orada gece akşamın bir saati. Bunu paylaşacağım Instagram'a. Fikrinizi merak ediyorum. Ama dediklerime takılmayın, biraz orada bağırıyorum falan. İrfan Boşluk Aslanhan efendim, dostluğumuzu oradan devam edeceğiz. Bu serpme kahvaltı görgüsü. Bence serpme kahvaltı tamam, ama kahvaltı yaptıktan sonra orada şeyleri böyle israf edip ondan sonra alıp götürmemek daha görgüsüzlük. Çünkü siz alıp götürmüyorsunuz, başkasına veriyorlar, başkasının kahvaltısına koyuyorlar. Bence hani dedik ya, bir hanımefendi gitmiş serpme kahvaltıda, kalanları tabaklarına koyup evine götürmüş. Bence en kıyak hareket budur yani. Evet. Kalan yiyecekleri paketleyip eve götürmek en güzeli. Serpme kahvaltıya görgüsüzlük diyebiliriz ama onu alıp eve götürmemek daha görgüsüzlük bence. Parasını vermişsin. Sen almasan başkasına yedirecekler o sizin artıklarınızı. Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina. Ayhan Bey selamlar, hoş geldiniz. Yarın saat 17'de burada olacağız sevgili dinleyenler. Demin de söylediğim gibi Güllü cinayetindeki soruşturma tamamlandı. Kızı müebbet hapis aldı. Diğer kızının arkadaşı ev hapsine çarptırıldı. Radyo makinesi. Bizim bir travmamız artık içimizde, yaramız Güllü, arabesk müziğin güçlü sesi. Onunla veda ediyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal bugün eşlik etti. Buraya Bodrum'a yayını taşımaya. Çok teşekkürler Serdal'ım, canımsın. Hem yorumlarıyla da katıldı yayına. Sağ olsun. Hem orada çalışıyor hem bana çalışıyor. Vallahi. Herkesin her şeyin hayırlısı. Hep dersler çıkarıyoruz. İşte bu konuda da Güllü olayı bize büyük ders olsun. İnsanoğlu şeytanı çırak çıkardı sevgili dinleyenler. Maalesef, maalesef, maalesef.

İrfan, bu saatten sonra çocuk yetiştirirken nasıl dikkatli olacağız? Anne babalar olarak bizi öldürmeyin evlatlarımız diye mi? Ne acı, ne acayip bir şey. Ya ne evlatlar var değil mi? Ben hep öyle derim, Rabbim benim ömrümden alsın, aileme versin diye. Yani annesinin yaşaması için canını veren insanlarımız var, evlatlarımız var. Beni böyle perişan ettin. Üstüne nurlar yağsın. Umarım yattığı yerde huzurla yatıyordur. Yattığı yerde huzurla yatıyordur Güllü. Yani bir anne yıllarca kendi katilini büyütüyormuş. Nasıl bir acayip bir şeydir. Gerçekten Rabbim evladın da hayırlısını versin.

0: yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

bir kalp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman

0: kalp size takılmışım.
1: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
2: Nasılsınız arkadaşlar?

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibiyiz.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün alkışlarınız.
1: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.

Her performans bir hikaye.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda
2: sahne.
1: Radyoda sahne.
3: İnanılmazsınız gerçekten. Biz sizi hak edeceğini artık onu düşünüyoruz ya.

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa. Radyo.

0: Teşekkürler.
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

adını eceleyip durdum. Saf mısın kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah.

mi bana kapanıyor kapılar niye bilmem ama yaralarım hep açık. İçi boş dışı dolu aşklar ne yazık ki bir de herkes alışık.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.